0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: Sağ ol.
0: güzel, çok nazlı
1: Sağ
0: bir
1: ol.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili program başında.
1: Valla kınıfır karanfil
0: Evet.
1: malum. Karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar, hani
1: Yani bu tabii
0: çiçekler gibi.
1: yorumlamak gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
0: Aa, çok daha mantıklı.
1: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi, böyle
0: Hem de
1: bend
0: bend
1: kademe ya.
0: denk.
1: Evet.
0: Yani
1: Bend
0: daha
1: renk, deng, evet.
0: kulağa da hoş geliyor.
1: Kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz, hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
0: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım
1: Evet.
0: o zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar, kınıfır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrısanesi'nde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik. Sen de hoş geldin Ece.
1: Çok teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim. Hoş
0: sağlık.
1: bulduk.
0: Arkadaşlar hepinizin eline gönlüne sağlık bu arada. Her sevda bir veda. Çok güzel şarkı. Çok da zor bir şarkı.
1: Çok.
0: Hakkını verdiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok
0: Sever
1: teşekkür ederim.
0: misin bu parçayı? Sık sık dinler misin?
1: Yani ilk beşimdedir.
0: Öyle
1: Beni
0: mi?
1: en etkileyen, Türkçe pop'taki en etkileyen hem söz hem müzik muhteşem.

0: bir
1: Çok
0: beste
1: güzel.
0: bence.
1: Harika bence de. Ece sen söylerken aklıma ne geldi biliyor musun? İnsan aslında benim hayatımda hep öyleydi. Belki senin hayatında da öyledir. Ben hep yalnızlık zamanlarımda müziğe sığınmışımdır. Müzikle kendimi tedavi etmişimdir. Yani bazı duygular vardır. İçinizde saklarsınız, içinizde yaşarsınız. Ama müzik size tercüman olur. Müzik size arkadaş olur. Veya söyleyemediklerinizi müzikte bulursunuz. Senin de böyle zamanların olur mu?
0: Olmaz mı? Hayatımız bu bence. Tüm sanatçıların, benim de keza öyle. Gerçekten şanslıyız ama icra da edebildiğimiz için, yani tabii ki dinliyoruz ama hem
1: Evet.
0: de icra edebiliyoruz.
1: En güzel tarafı o
0: Ben de
1: tabii.
0: kötü hissettiğimde kendimi şarkı söylerim, dinlerim. İyi gelir bana, şifa olur.
1: Evet, bugün dediğim gibi çok güzel şarkılarımız var yine sırada. Şimdi öyle bir yerdeyim ki Ahmet Kaya'nın o muhteşem bestesini enstrümantal çalalım arkadaşlarımla. Hadi buyurun.

0: Evet. Çok güzel.
1: Tek kelimeyle
0: Harika.
1: muhteşemdi.
0: Böyle güzel eserleri çalmak, tekrardan hatırlamak gerçekten hepimizin çok hoşuna gidiyor. Zaman zaman işte sözlü yapıyoruz, böyle enstrümantal yapıyoruz. Bu son yıllarda herhalde en çok çalınan şarkılar arasında, değil mi? Benim duyduğum kadarıyla her yerde duyuluyor. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı. Herkesin gönlüne sağlık diyelim. Şimdi devam edeceğiz, müzikle devam edelim. İki tane şarkımız var sırada. İstersen ikisini de anons edelim. Ondan sonra sohbet ederiz. Şimdi başımın belası gönlüm diyeceğiz. İstersen ondan sonra da bir enstrümantal yapalım. Onu da Şevket belirlesin diğer enstrümantalde. Hadi buyurun.

0: Teşekkür ederiz. Ellerine
1: Muhteşem.
0: sağlık.
1: Muhteşem.
0: Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Sevgili Yıldan geldi. Sazda bir değişiklikler oldu ya. Ne oldu böyle anlamadım. Yıldancığım hoş geldin. Kusura bakma böyle sırtım dönük sana ama çok kıymetlidir Yıldanımız. Sazında her zaman aranan isimdir ve sazı konuşur gibi çalar yani. Gerçekten mükemmel bir müzisyen. Uzun zamandır da bir araya gel. Evet özledik
1: Özlemiştik.
0: vallahi. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Programımız vesilesiyle işte böyle bir araya gelebiliyoruz zaman zaman. Evet, sana bir soru sormak istiyorum. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım. Buyurun.
0: Dikkatimden kaçmayan bir şey bu da. Senin de dikkatinden kaçmamıştır. İnsan yaş aldıkça neden müzik zevki değişir?
1: Yaşanmışlıkları çoğalınca hayata bakış açısı da değişiyor insanın.
0: Evet, doğru.
1: Etkilendiği şeyler de farklı oluyor
0: Değil mi?
1: diye
0: Mesela
1: düşünüyorum.
0: düşünsene gençlik yıllarında insan daha çok ritmi duyuyor. Ama ilerleyen zamanlarda müziğin ardındaki o sessizliğin ne
1: Evet.
0: anlattığını, içindeki o notaların nelerden bahsettiğini anlamaya çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Aslında şey gibi geliyor bana. Hani eğlenmekten çok hissetmeye doğru gidiyorsun. Duymaktan çok da anlamak istiyorsun ilerleyen yaşlarında.
1: Çok doğru.
0: Hani bazı insanlarla karşılaşırsınız şey derler ya. Ben hiç müzikten anlamam, ritim bile vuramam. Aslında sen ritimsin yani.
1: Evet, hayatımız bir
0: Sen
1: ritim.
0: ritimsin çünkü senin ritmin olmasa, bir insanın ritmi olmasa ne olur düşünsenize? Yürüyemez. Senkron hareket edemez. Bir şeyi bir yerden alıp bile koyamaz. Bu da bir ritim ölçüsü yani. Bunun gibi böyle müziği çok uzakta böyle kendimizden çok uzakmış gibi görmeyelim. Müzik aslında biziz. Bizden yansıyan her şey müziğin bütün ifadelerini oluşturuyor. Ne olur böyle olanlar vardır sevgili izleyenlerimiz. Herkes için söylemiyoruz ama müzik bana çok uzak. Ben hiç müzikten anlamam. İyi dinlerim. İyi dinlemek de çok önemli bu arada. İyi
1: Çok. İyi
0: dinleyebilmek de
1: dinleyici
0: önemli.
1: olmak da çok
0: Ama
1: değerli.
0: hepimiz dediğim gibi hayatımızdaki bütün ritim akışı müziğin içindeki ritim akışıdır. O yüzden kendimizi ritme bırakıyoruz. Müziğin ritmine bırakıyoruz. Şimdi Deli Gönül diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Çok güzel bir şarkı bu da. Hadi
1: Evet.
0: bakalım senin
1: Haydi.
0: sesinden dinleyelim.

0: Bravo. Yüreğinize sağlık hepinizin.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Hemen durmadan devam edeceğiz. Şimdi hemen bir enstrümantal daha geliyor.
1: Evet. Ne geliyor?
0: Gittim gideli diyelim.
1: Oo, süper.
0: Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Harikasınız hepiniz. Evet. Güzel gidiyor sanki.
1: Çok, çok keyif
0: Beğeniyor
1: alıyorum.
0: musun?
1: Çok. Hem sizinle müzik yapmak, hem seni
0: Değil mi?
1: ayrıca dinlemek
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: keyifli.
0: Biz de sizin sesinize hayranlık duyuyoruz
1: Çok
0: dinlerken.
1: teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii programımızda sevgili izleyenlerimiz de artık biliyorlar. Çok çeşitli müzikler bizim işimiz diyoruz.
1: Evet.
0: Çok çeşitli müziklere yolculuklar yapıyoruz. Bu sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok yerinde de yine böyle duygusu yüksek, bize anlatan o güzel eserleri elimizden geldiğince yorumluyoruz. Tabii bu konuda çok mahiretli kendisi.
1: Çok teşekkür ederim
0: Her
1: efendim.
0: tarzda, her değişik türde yabancı şarkıları da çok iyi söylediğin için. O yüzden bolca yer veriyoruz. Şimdi bir tane şarkımız var sırada. İsmini sen anons et.
1: Evet, Canção de Mar diyeceğiz. Fado aslında
0: Fado,
1: bu
0: evet.
1: bir fado formunda.
0: Bu bir de şey tabii. Fado müziğinin en güçlü örneklerinden biri. Tabii bu şarkı bestelendikten sonra belki biliniyordu. Kendi ülkesinde Portekiz'de veya Fado severler tarafından çok sevilen bir şarkıydı. Ama ne zaman ki
1: No
0: Primal
1: Fear.
0: Fear'da
1: Evet.
0: Filmden sonra özellikle kim söylemişti?
1: Dulce Pontes.
0: Evet. Dulce Pontes'in yorumuyla inanılmaz bir şöhrete
1: Evet,
0: kavuştu.
1: gerçekten.
0: Dünyanın her yerinde ama bu arada dünyanın her yerinde çok sevilen bir eser haline geldi.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Fado müziğinde bu denizi anlatan bir şarkı.
1: Evet,
0: Deniz
1: denizin
0: şarkısı
1: şarkısı.
0: deniliyor ama Fado müziğinde deniz çok önemli bir biliyorsun metafordur. Denizle anlatırlar ayrılığı, özlemi, her şeyi. O yüzden bu
1: Evet.
0: şarkının da deniz şarkısı olması bize
1: Evet.
0: birçok şeyi
1: Bu
0: anlatacaktır şimdi.
1: duyguları verecek.
0: Hadi buyurun bakalım.

0: Çok güzeldi ya. Vallahi.
1: Portekiz'e gittik
0: O
1: değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel ki yani Dulce Pontes'in de yorumundan dinleyince
1: Evet.
0: inanılmaz iyi hissediyor insan.
1: Çok çok çok
0: Yani alıp
1: büyük bir
0: sizi bir
1: yorum
0: yere
1: gerçekten
0: götürüyor ve
1: o.
0: çok büyülü bir ses gerçekten.
1: Gerçekten öyle.
0: Yaşatıyor değil mi sizi yani?
1: Evet.
0: Başka bir bölgeye götürüp yaşatıyor.
1: Muhteşem bir ses gerçekten.
0: Aynen öyle. Ben sevgili izleyenlerimizden de hani Fado sevenler veya Fado'yu merak edenler olursa mutlaka dinlemelerini tavsiye ederiz. Çünkü hakikaten bizim halk müziğimize çok benziyor.
1: Evet, onların halk
0: Aynı,
1: müziği.
0: zaten onların halk
1: Evet.
0: müziği ve o samimiyeti, o duyguyu, aynı şeyi
1: Evet,
0: alıyorsunuz oradan da.
1: gerçekten.
0: Güzel. Peki,
1: Güzel gidiyoruz.
0: şimdi bir tane enstrümantal de biz çalalım. Sanırım bunun da düzenlemesini Şevket yapmış. Şevket'in düzenlemeleri çok güzel
1: Bir
0: gerçekten.
1: başka oluyor, evet.
0: Gerçekten ama
1: Gerçekten öyle.
0: muhteşem düzenlemeler
1: İyi ki
0: yapıyor.
1: varsın
0: Çünkü
1: Şevket.
0: kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Türk müziğini de
1: Evet.
0: bilmesi çok büyük avantaj. Batılı bir enstrüman çalıyor ama Türk müziğini en iyi hocalardan, en iyi hocalarımızdan eğitim almak suretiyle öğrenmiş kişi. Bir de çok küçük yaştan itibaren böyle, şimdi ben küçüklüğünü anlatır gibiyim ama hakikaten küçüklüğünü
1: Öyle mi?
0: hatırlıyorum. Çünkü ben onların abisiyim. Okuldan da
1: Aa.
0: biliyorum küçüklüklerini. O zaman da küçüklüğünden itibaren mesela Türk müziğine kendisini adapte ettiğini duyan herkes bir şekilde Şevket'le çalışmak isterdi. Mesela işte Göksel abi olsun, birçok müzisyen. Türk müziğinde kiminle çalalım? İşte piyano kim olsun? Akla gelen önemli isimlerden biri olurdu. Küçüklüğünden beri öyle. Sevgili
1: Muhteşem.
0: kardeşimle gurur
1: Harika.
0: duyuyoruz.
1: Gurur
0: Evet,
1: duyuyoruz her
0: Kalçisi de
1: zaman.
0: çalalım bakalım, buyurun.

0: Çok güzel şarkı bu arada.
1: Harika.
0: Bestesi İsmet Nedim Saatçi, güftesi Mehmet Erbulan'ınmış. Mükemmel şarkı. Böyle şarkılara bayılıyorum. Türk müziğinde böyle bir anda sizi hem böyle Yeşilçam'da o Yeşilçam müziklerine
1: Evet.
0: Gitmiş oluyorsunuz bir anda. Evet, durmadan devam ediyoruz. Sırada bekleyen şarkılarımız var. Ne var sırada?
1: Sırada Sude var.
0: Sude, aman çok zor bir şarkı
1: Ya
0: aslında.
1: Özkan Uğur'u da anmış
0: Ya
1: olalım
0: Allah
1: bu
0: rahmet eylesin.
1: vesileyle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Vallahi bravo.
1: Güzeldi değil mi?
0: Yani inanılmaz. Ben zaten bu besteye çok şaşırıyorum. Yani insan şarkı sözleri yazmadan herkesin bilebileceği böyle bir
1: Evet.
0: şeye nasıl imza atabilir? İnanılmaz bir müzisyendi. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, ve nasıl bu kadar etkiler
0: Ve
1: değil mi insanları?
0: farkında mısın? Bu mesela modern bir yapıya ait ama bizim geleneksel müziğimizin tabanından
1: Evet.
0: besleniyor.
1: Evet.
0: O işte zaten bu ince çizgiyi ortaya koyan isimlerden biriydi. Çok özel bir isimdi.
1: Çok, çok.
0: Yani kendi doğaçlamasıyla bir şeyleri hep arayış içerisindeydi. Farkında mısın?
1: Evet.
0: Mesela yaptığı vokallerde ne olduğunu böyle tasarlamadan bir şey aradığını fark ediyorsun. Yani bir şey bulmaya çalıştığını,
1: Evet.
0: keşfetmeye doğru onun ilerleyişini görüyorsunuz. Böyle insanlar
1: Evet.
0: çok az geliyor dünyaya.
1: Büsbütün bir sanatçıydı gerçekten.
0: Gerçekten öyle. Bütün sevenlerinin tekrar başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Çok özel bir
1: Çok.
0: isimdi. Evet, programın sonuna geldik. Bu haftalık programımız bu kadardı. Çok güzel söylediniz. Herkes çok güzel çaldı. Hepinizin ellerine sağlık. İrfancığım, senin de ellerine, kollarına sağlık. Sen de bugün stüdyomuza geldin. Bizimle beraber oldun. Yıldan aynı şekilde. Tekrar evine hoş geldin Yıldancığım. Herkesin gönlüne sağlık Şevketçim. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimle birlikteydiniz. Biz de iyi ki sizle birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.

0: Yeşil ırmağın bereketiyle büyüyen, türküleriyle gönüllere dokunan Tokat'tayız. Cura ile yollardayız.
1: Geçmişin mirasını taşıyan Yağbasan Medresesi'nin duvarlarında sesimiz yankılansın istedik. Kevser.

0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, TRT Müzik ekranlarından her birinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün birbirinden değerli iki tane sanatçı konuğum var. Bu akşam ilk konuğum kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri. Ankara türküleriyle tanınsa da yorumladığı her eserde duygusunu kattığı için her birimiz çok seviyoruz onu. Düğünlerden konser salonlarına uzanan geniş bir dinleyici kitlesi var. Değerli sanatçımız Serkan Nişancı bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Evet, ikinci konuğumuzsa çok kıymetli kültürel bir mirasın temsilcisi. Türk halk müziğinin büyük ustalarından Aşık Mahzuni Şerif'in torunu. Çocuk yaşlarda müziğe başladı kendisi. Aynı zamanda yorumcu, söz yazarı, besteci ve prodüktörlüğüne devam ediyor. Sevgili Yiğit Mahzuni bizlerle. Siz de hoş geldiniz
2: hoş
0: efendim.
2: Hoş bulduk Irmak'cığım.
0: Nasılsın?
2: İyi vallahi. Çok şükür. Seni gördük, buraya geldik. Bu güzel enerjiyle daha da iyi bir hale geldik.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da yakışıklı görünüyorsunuz ikiniz de. Çok şıksınız. Evet. İlk önce Yiğit'ciğim senden başlamak istiyorum. Tabii ki kıymetli dedenin mirasını taşıyorsun. Bu miras sende bir sorumluluk yaratıyor mu? Yani senin için gerçekten zor mu?
2: Yani şöyle, aslında tabii ki zor ama hep şunu söylüyorum ben. Bu mirası taşımanın rahmeti o kadar büyük ki zahmeti hiç gözüme gelmiyor. Çünkü Mahzuni Şerif sadece bir yorumcu ya da işte Türk halk müziğinin içerisinde bir figür olarak değil, aynı zamanda ideolojik de bir duruşun temsilcisi gibi olduğu için onun, ben çocukluğumdan beri bütün hareketlerimin Yiğit kimliğinin dışında bir de Mahzuni Şerif kimliğine de yansımalarını hep bugüne kadar taşımak durumunda kaldım yani. Ama çok şükür, çok mutluyum. İyi ki böyle bir ailede doğdum.
0: Kesinlikle öyle. Aynı zamanda ilk bağlamanı da deden hediye ediyor sana, değil mi? Doğru biliyoruz, evet. Peki efendim, eller üzerle milyonları aşan dinlemelere ulaştınız. Bu sizi şaşırttı mı? Beklenilen bir dinlenme ve beklenilen bir ilgi miydi?
1: Tabii ki değildi. Yani şarkının sevileceğini, şarkı zaten baştan aşağı Yiğit'imin yazdığı, söz müzik kendisine ait. Yıllar önce de var olan bir şarkıydı. Sonrasında döndü dolaştı, Yiğit illa abi bu şarkıyı sana yapalım. Ben baştan istememiştim aslında. Yani istememiştim derken hani bir hoşuma gitmedi aslında. Sonrasında işte aranjeler yapılınca, ayıllar çalınınca falan, sonra işte son okumaları falan yapınca iyicene benim de baya baya hoşuma gitmeye başladı. Sonrasında da tabii ki bu kadar beklemiyorduk ama beklenenin üstünde oldu baya baya. Hani işte akımlar oluşturuldu, insanlar bir kulaklık muhabbeti çıktı, ayıldılar, bayıldılar. Sonrasında işte çöp konteynerları hatırası var deyip aldılar, götürdüler falan. Yani beklenenlerin üstünde bir performans oldu. Eller Üzer hayatımıza değişik bir şekilde girdi. Allah'a şükür hala da devam ediyor. Girmediğimiz liste kalmadı. Bütün
0: evet,
1: her yerde varız yani. Kimi yerde bir numarayız, kimi yerde globallerde iki numarayız falan. Şimdi de işte Yiğit onun devamını yaptı. Şimdi devamını...
0: Yeni şarkılar yolda mı o zaman?
1: Tabii ki, aynen.
0: Yine bu tatlarda mı olacak yoksa daha değişik bir sound'da mı olacak?
1: Yok, unutacağım zaten Eller Üzer'in devamı oldu.
2: Bir EP'miz yayınlandı işte. O da unutacağım Eller Üzer'in devam şarkısı niteliğinde oldu. O da şu an iyi gidiyor.
0: Müthiş.
1: Aynen.
0: Yüreğinize sağlık.
1: Aldığımız konteynerları geri bırakmaya başladık.
0: Süper.
1: Unutacağız diye.
0: Peki bu güzel şarkıyı sizden dinleyebilir miyim?
1: Tabii
0: unutacağım.
1: Ki.

0: Gerçekten müthiş bir şarkı ve devamı gelen şarkıları aslında çok görmüyoruz. Çok güzel bir fikir gibi geldi bana, değil mi? Hani Türkiye'de bir şarkının devamı gelen bir şarkı ben hiç duymadım.
1: Rapçi taktiği aslında biraz. Evet. Tan abinin varmış. Yani biz bu şarkının hazırlık aşamasında öğrenmiştim. O da unuttum demiştim ya, sözümü tutamadım diye bir şarkı. Sana bir şarkı yazacağım, adı Unuttum Seni olacak. Sonra da unuttum demiştim ya, sözümü tutamadım diye. Bir devam şarkısı yapmış. Evet, ben de aslında yenilerde öğrendim. Bu da öyle kısmet oldu. Aslında bu iki şarkı da benim 17-18 yaşında yazdığım şarkılardı. Bugünlere kısmet oldu işte.
0: Müthiş. Peki şarkıları yazarken ilk önce senin için söz mü geliyor, melodi mi geliyor? Çok güzel şarkılar yazdığını biliyorum. Aynı zamanda hatırladığım kadarıyla sevgili Aysel Yakupoğlu'na vesaire de verdin. Çok da güzel okudu onlar da. İlk önce ne geliyor senin için? Tabii ki duygudur
1: önce
0: ama...
1: Önce deneyim geliyor.
2: Gitarını alıyor 5 dakika sonra çıkıyor. Şarkı olmuş oluşmuş oluyor yani.
1: Ya ben aslında üretimin referansını tüketim olarak görüyorum. Yani biz pandemi döneminde mesela evlere kapanmıştık. O dönem herkes böyle sen çok beste yaparsın bu dönemde falan gibi beklentiler içindeydi. Ama bir duygu tüketmeden herhangi bir şeyin üretimde, şimdi kavga etmiyoruz, dışarı çıkmıyoruz, barışmıyoruz, küsmüyoruz,
0: evet,
1: işte kızmıyoruz ya da işte ne bileyim bir sinemaya gitmiyoruz. Herhangi bir duygunun, bir duygu durumuyla kendimizi meşgul etmediğimiz için. Yani ben genel olarak yoğun duygu yaşadığım süreçlerden sonra üretimin daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir ifade biçimi şarkı yazmak, yani hani kendini ifade ettiğin bir biçim. O da ifade etmeye ihtiyaç duyduğun anın yoğunluğuna göre daha belirleyici oluyor diye düşünüyorum.
0: O zaman sözle beste aynı zamanda geliyor.
1: Bazen önce söz geliyor. Bir nakarat yazıyorum. A'sı B'si yok. 3 ay uğraşıyorum. Hoşuma gitmiyor kaldım. Bazen elime gitarı alıyorum.
0: Hemen
1: bildiğim bir şarkıymışçasına tek seferde söylüyorum. Yani o biraz dediğim gibi o zamanki duygu yoğunluğumla alakalı oluyor biraz.
0: Peki efendim, çok yoğun bir konser programınız olduğunu biliyoruz. Sahnelerde nasıl şarkılar söylüyorsunuz? Yani bizler sizi dinlemeye gelsek Serkan Nişancı'dan daha arabesk şarkılar mı duyarız? Yoksa yine bu Ankara'nın güzel havalarını mı duyarız? Hareketli şarkılar mı duyarız?
2: Hem ağlatırız hem oynatırız biz.
0: Değil mi?
2: Her şekli şemali var bizde.
0: Süper. Çok güzel. Peki bugüne kadar sizi etkileyen bir dinleyici hikayesi ne oldu acaba? Yani dinleyicilerden nasıl bir şey geldi ve etkilendiniz?
2: Ya şu Eller Üzerimizden sonra işte ayrı bir level'a geçildi yani. Mesela Eller Üzeri ben ilk okuduğumda insanlarla birlikte gerçekten ağladım yani. Hani böyle bir duygu patlaması yaşadım ben yani. Hani daha öncesinde de vardı bunlar ama Eller Üzerinden sonra iyice yoğunlaştı bu. Yani insanların tepkileri çok çok baya baya değişti yani. Hani ne bileyim, bak şu anda duygulandım mesela.
0: İnsanlar kendilerini buldu aslında
2: aynen,
0: bu hikayede.
2: Aynen, kesinlikle.
0: Peki ilk bağlamayla tanıştığın günü hatırlıyor musun?
1: Ya o kadar küçüktüm ki hatırlayamıyorum Irmak ya. Böyle hani bağlama... O zaman oyuncak bağlamam vardı. Sonra curam oldu. Hani ben onu oynarken öğrenmeye başladım. O kadar küçük yaşlardaydı yani. Çünkü bizim evin içinde hep bağlama vardı yani.
0: Değil mi?
1: O yüzden çok hatırlayamıyorum açıkçası. Yani bağlamaya ne zaman başladın diyorlar. Onun bile cevabını veremiyorum yani.
0: O kadar küçük yaşta. Senden güzel bir şarkı dinlemek isteriz Yiğit'ciğim. Olur mu?
1: Tabii.

0: Bu da muhteşem bir şarkı. Yine söz müzik senin değil mi
1: Yiğit'ciğim?
0: Çok güzel yazıyorsun, çok güzel besteliyorsun.
1: Teşekkür ederim canım.
0: Senin yüreğine sağlık. Peki arabesk şarkılar deyince ilk...

0: ilk akla gelen isimlerden biri oldunuz artık. Sizce bu arabesk şarkıları insanların bu kadar sevmesinin sebebi ne olabilir?
1: Başta bence Yiğit kardeşimin yazdığı sözler. Yani bunlar, Yiğit bu kadar güzel şarkıları yazmasa biz bunları okuyamayız tabii ki. Bizim de dilimizin döndüğünce, hani bir de yıllardır zaten böyle bir şey var, hani bizim daha öncesinde de okuduğumuz slow şarkılar var böyle bir, ama işte Eller Üzer'den sonra bayağı bir geniş kitleye ulaşıldı ve insanlar da sağ olsunlar sevdiler. Sevdirmeye de devam edeceğiz inşallah.
0: Biz de çok seviyoruz arabeski. O zaman öyle bir şarkı duyabilir miyiz sizde?
1: Tabii ki.
0: Gelir mi?

0: Teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Bunlar nasıl şarkılar ya? Gerçekten çok keyifli. Dinlemesi de keyifli. Söylemesi de tabii ki keyiflidir. Peki stüdyoda nasıl vakit geçiriyorsun Yiğit'ciğim? Yani orada çok vakit geçirdiğini biliyorum. Daha çok ne zamanlar stüdyoda oluyorsun? Neler yapıyorsun? Sabahladığın oluyor mu?
2: Yani tabii oluyor sabahladığımda. Ama bu son bir iki senedir daha çok gündüz çalışmaya gayret gösteriyorum. Bir de böyle sürekli bir göç halindeyiz. O yüzden mobil

0: Bil de bir tarafa döndük. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da var. Bu ara biraz daha ağırlık onların üzerinde. Ben prodüktörlük kimliğini biraz daha ön tarafta tutmaya başladım. Ama biraz ben Mustafa Ceceli'nin asistanlığını yapmıştım. Ondandır ki belki bir hız tutkum var. Yani bir iş başladığında o da Mustafa abi de çok hızlıdır yani. O da böyle bir projeye başladığımda onu nihai bir dinlenecek bir hale getirmeden bilgisayarın başından ayrılamıyorum yani. Bazen de sabahlara kadar sürüyor. Ama stüdyo benim konfor alanım diyebilirim yani. Oraya gelince her şey sanki dünya daha bir güzelleşiyor benim için. Daha rahat akıyor zamanı yani.
1: Peki prodüktörlüğe uzanan bu yolda yani söz yazarı, besteci, yorumcu, icraatçı olarak sence bu şekilde prodüktör olmanın avantajlarını gördün mü? Yani bir birikim var çünkü arka planı iyi biliyorsun.
0: Yani ben aslında müziğin birçok yerinde hizmet vermeye çalıştım bugüne kadar. İşte birçok isme bağlama çaldım yıllarca sahnede öyle eşlik ettim. Zaten çocuklukta İbo Şov'a çıkmıştım. Ondan sonra bir solist kariyeri de büyütmeye başladım arka planda. Bugünlerde de işin daha çok mutfağında da vakit geçirmek bana ya ben biraz gece çalışmayı sevmeyen biriyim ve sanki bu taraf bana biraz daha iyi geliyor gibi yani ben gece evde yatayım istiyorum
1: Değil mi?
0: açıkçası biraz. Evet, bir de sınırlı çevre daha çok hoşuma gidiyor yani işte Serkan abiyle bizim 15 yıllık bir birlikteliğimiz var. Ailem onun dışında böyle bir iki tane dostumun dışında çok fazla işte ne bileyim gece dışarı çıkayım işte aman birileriyle tanışayım bir yere gideyim falan öyle bir yapım da yok çok fazla. O yüzden böyle sanki işim mutfağında kalıyor ve gündüz çalışıyor olmak benim rutinime daha çok hizmet ediyor. Ve biraz da hep şey derim ben böyle rüzgar kendi ateşini söndüremez, işte erik ağacı kendi meyvesini yemez. Yani bu dünyada birilerine iyi geliyor olmanın hazzı da çok daha başka bir haz. Dolayısıyla da mutluyum açıkçası yani el eli yıkıyor, el de dönüyor, yüzü yıkıyor. Bizim ilişkimiz
1: Aynen öyle.
0: öyle bir halde yani. Çok şükür. Güzel gidiyor.
1: Peki senin konserlerinde, sahnelerinde unutamadığın bir an, unutamadığın bir anın var mı?
0: Var tabii çok fazla yani. En unutamadığım anlardan bir tanesi. Bir gün ben böyle 4 konser, 5 konser peş peşe gittiğimde Serkan abi de hatırlar. Mekanlarda elektrik kesiliyordu sürekli.
1: Nazar.
0: Yani benim teknolojide zaten böyle bir sorunum var. Yani aldığım bir bilgisayar bende sürekli problem yaratır. Asistanıma veririm 2 sene sorunsuz kullanır falan. Böyle bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir kere de yine bir canlı müzik mekanında gecenin ilerleyen saatlerinde aynı olan her taraf bir mekanda bir beyefendi beni böyle saatlerce sahnede dinledi. Sonra bir çalışanmış gibi yanıma geldi dedi ki yani bir garson zannetti beni dedi ki ya dedi benim dedi eşim dedi şurada oturuyor aynayı gösteriyor. Ben dedi onun yanına gitmeye çalışıyorum nasıl gideceğimi bulamıyorum
1: Allah.
0: dedi. Ta arkasında duruyor eşi. Yani tabii işte gece hayatında böyle komik, unutulmaz anlar oluyor yani. Büyük
1: Güzelmiş valla.
0: zorlukları da oldu.
1: Ama üstesinden geldin.
0: Çok şükür
1: En
0: razıyız
1: güzel şekilde,
0: hayatımızdan.
1: değil mi? Hadi bir şarkı duyalım senden.
0: Haydi.

0: şeyine sağlık, duyguna sağlık Yiğit'ciğim. Şöhret, başarı, mutluluk. Sizce bunlardan hangisi insanın hayatında en zor elde edilesi şeydir? Şöhret mi, başarı mı, mutluluk mu, dostluk mu?
1: Ya bence en önemlisi mutluluk tabii ki ya.
0: Değil mi?
1: Tabii ki yani. İnsanın başardığı en güzel şey nasıl istediğin şekilde yaşamaktır yani en büyük başarı.
0: Değil mi?
1: Tabii ki yani.
0: Peki Yiğit'im, aynı soruyu sana yöneltmek istiyorum. Yani şöhret, başarı, mutluluk, hatta dostluk. Bunlardan hangisini elde etmek sence çok zordur?
2: Ya ben Serkan abiye katılıyorum. Mutluluk bir ana çatı gibi çünkü. Altında iyi dostluklar, iyi bir sağlık, huzurlu bir hayat olmadığı takdirde mutluluğu yakalamanın da çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Sosyal bir varlığız, dostluğa ihtiyaç duyuyoruz. Sağlığımız olmadığı zaman zaten mutlu olamıyoruz. Hiçbir ya da bir şey işimizde yapamaz. Başarılı olmadığımız zaman ya da kendimizi başarılı hissetmediğimiz zaman mutlu olamıyoruz zaten. O yüzden bence mutluluk hepsinden çok daha kıymetli ve daha zor.
0: Kesinlikle öyle. Peki, hayatınızı anlatacak bir şarkı seçseniz, o tabii tahmin ediyoruz ama hangi şarkı olurdu?
1: Eller Üzer.
0: Değil mi? Gelir mi peki sizden bir Eller Üzer?
1: Gelir,
0: duyabilir
1: tabii
0: miyiz?
1: Tabii ki gelir.

0: taşıdı.
1: Duygunuza sağlık her ikinizin de. Çok güzel bir şarkı ve çok güzel bir yorum gerçekten. Peki bu şarkıyı yazarken neler yaşadın Yiğit kendi içinde?
2: Ben bu şarkıyı çok küçük bir yaşta yazmıştım ve hep şey diyorlar ya oğlum bu nasıl bir sevgi ya da işte ne yaşıyorsun da yazıyorsun falan. Ben hep dediğim gibi ifade biçimimin değiştiğini düşünüyorum. Yani aslında aşağı yukarı hepimiz aynı hisleri yaşıyoruz. Yani kimse o hislere baktığımız anlam boyutları sadece değişiyor. İşte mesela birinin bir köpeği ölüyor, dünyası yıkılıyor. Bir tanesi ailesi bir kazada yok oluyor. Belki o ondan, o durumdan o kadar etkilenmeyebiliyor. Yani aslında insanların başına gelen olaylar değil de o olaylara bakış açısı biraz daha belirleyici oluyor. Eller Üzer de yine benim çok evlenmeden önce gençlik yıllarımda yazdığım bir şarkıydı. Yine keza aşağı yukarı aynı aşk sevda aynı duyguları tezahür eden bir şarkıydı. Sadece biraz daha ben demek ki daha yoğun hissetmiş, belki de daha yoğun ifade etmiş olabilirim yani.
0: Kızına yazmış diye bir muhabbet var evet. Bir arada.
2: Sosyal medyada öyle bir şey dolandı böyle. Bir babanın kızına yazdığını öğrendiğimden beri bu, ben halbuki kendim çocuktum zaten daha yani. Asılsız bir bilgiydi. Ama öyle olsa da güzel olurmuş yani değil mi abi? Böyle bir baba kızına da Eller Üzer seni dayanamak. Kızını vermek zor olur yani.
0: Bir kızın çünkü. Olursa inşallah o zaman da ona göre bir şarkı i̇nşallah. Yazarsın.
2: İnşallah.
1: Peki çok yakın zamanlarda evlendiğinizi biliyorum. 12 ya da 14 gün arayla olması lazım.
0: Ben evlendim önce. Ankara'da düğün salonunda yaptık düğünümüzü. 12 gün sonra da aynı yerde Yiğit'in düğününü yaptık. Yiğit zaten benim düğünümden ayrılırken haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere diye ayrılıp çıktı. Çevre de aynı olduğu için, ortak olduğu için. Sonrasında işte benim çocuğum dünyaya geldi.
1: Allah
0: geldi. Amin inşallah. 2 ay sonra da Yiğit'in asil hali geldi. İşte o arada Eller Üzer çıkmış oldu. Çocukların bereketi diye nitelendiriyoruz biz bunu. Ona bağlıyoruz bu Eller Üzer'in yürümesini.
1: Peki baba olmak sence nasıl bir duygu?
2: Yani insan kendini tamamlanmış hissediyor açıkçası. Demin de dedim ya birine iyi geliyor olmak. Şimdi ben hep iyilik gördüğümde mahcup hissederim. İyilik yaptığımda iyi hissederim. Böyle kendimi yetiştirenlere, yani anneme, babama, aileme karşı böyle hep bir sorumluluğum varmışçasına hissederken, şimdi benim birini yetiştiriyor olma, ona vesile oluyor olmam aslında daha böyle gerçek bir hazmış gibi geliyor. Ve insan... Serkan abinin de dediği gibi yani resmen bir hayatta bir milat başlıyor yani. Hani öncesindeki bütün planların, hareketlerin sadece kendini bağlarken şimdi her attığın adımda tamam bu karar doğru olup olmaması beni etkileyecek ama bir de aynı zamanda birini daha etkileyecek diye bakmaya başlıyorsun. Ama çok büyük bir sevgi. Yani özlemenin tanımı değişiyor, sevmenin tanımı değişiyor. Bir de hep şuna da inanıyorum. Bir insan neye ne kadar emek verirse onu o kadar sevebiliyor. Bugün hayatımda geriye döndüğümde, baktığımda en sevdiğim şeyler... Mesela Serkan abi. hep en çok emek verdiğim şeyler olmuştur bugüne kadar.
1: Onlar da memnundur sizlerden. Haydi bir şarkı dinleyelim sizden, olur mu?
0: Tabii ki olur.

0: Vallahi kendinize has yorumunuz da çok keyifli bir şarkıydı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim. Peki, prodüktör ve sanatçı olarak işbirliğini

0: Dostunuz da sürüyor. Bu dostluğu böyle sıcak tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Özellikle böyle bir sektörde tabii ki.
1: Yani bence en temel kural samimiyet. Öfkede de samimi olmak, sevgide de samimi olmak, anlaşmakta da anlaşamamakta da samimi olmak. Ben birlikte vakit geçirmenin bu prodüktörlük başarısında çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü biz Serkan abiyle o kadar birlikte vakit geçirdik ki ben artık bir şarkı yazarken bile onun sesini duyarak şarkıları yazmaya başladığım bir sürece evrildi. Ve bugüne kadar gerçekten hele ki evlenmeden önce zaten tatillerimiz birlikteydi. İşte yediğimiz yemek birlikteydi. İşte ne bileyim bir boş zamanımızı birlikte geçiriyorduk. Birlikte çalışıyorduk. Dolayısıyla da birbirimize hem bu zamanı hem de bu aynı zamanda samimiyeti ayırdıktan sonra ister istemez zaten yani biz mesela bir toplantı yapalım dediğimizde o bir saat içerisinde konuşulan şeyler çok sınırlı oluyor. Ama mesela günün başka zamanlarında birlikte vakit geçirirken aklımıza bambaşka şeyler gelebiliyor. Ve hemen bununla alakalı da bir reaksiyon alabiliyoruz. Bence temel ve altın kuralı gerçekten filtresiz. Ben Serkan abi benim hayatıma bugüne kadar giren en filtresiz insanlardan bir tanesi yani. Onun o rahatlığını aldıktan sonra da ben de kendi içimde ona yaklaşımımı o şekilde düzenleyebiliyorum ve bu da nihai iyi de olsa kötü de olsa samimi bir sonuca gidiyor. Kötü olan sonuçları birlikte göğüslenip iyi olanlarının da huzurunun tadını birlikte çıkarttığımız bir hayata evrildi. Bence en altın kurallarından bir tanesi bu. Birbirimize kalbimizi bozmadık. Ben hep düşünürken onun yerine de düşünmeye çalıştım. O da bir karar verirken bana nasıl hissettireceği hakkında hep bir endişe etti. Benim tarafımdan da bakmaya çalıştı. Bence temel samimiyet ve içimizde oluşan organik sevgi bağı diyebilirim yani.
0: Sizce peki?
2: Tamamen katılıyorum.
0: Değil mi? Evet, Yiğit'cim güzel konuştu, güzel açıkladı, sağ olsun. Evet, ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz.
2: Biz de çok mutlu olduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz vallahi. Çok keyifliydi seni görmek. Bu programda müzisyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.
2: Ellerine sağlık.
1: Ellerine kollarına sağlık. Çok keyifliydi.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Haydi Vidriyet'le o zaman programımızı tamamlayalım. Evet efendim, TRT Müzik ekranlarındaydık. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.

0: gelin onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel sizinle yeniden şarkılar söylemek sevgili şefim. Evet efendim, ekranları başındaki çok çok değerli TRT Müzik izleyenleri, sevgili Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestra üyelerimiz, ben sizler için kuvvetli bir şekilde alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sevgili Baki'cim, ne kadar özlemişim sizinle şarkı söylemeyi.
1: İnşallah çok güzel eserlerle seyircilerimize ulaşacağız.
0: Değerli sanatsever dostlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, en güzel, en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin ve Türk popüler müziğinin çok değerli ve seçkin konuklarını programımızda ağırlamaya çalışıyoruz. Ve bu akşam da tam bir Türk sanat müziği gecesi, bir sanat gecesi yaşatacağız sizlere efendim. Kiminle? Tabii ki TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli ses sanatçısı, zerafeti, asaleti, yorumuyla, her şeyiyle, o bir ekol aslında. Bizi kırmadı, bir hoş sedaya teşrif etti. Ekranları başınızda. Büyük alkışlarınızı rica ediyor sizden efendim. Bir hoş sedaya Melihat Gülses geliyor.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Harikasınız.
0: Sedacığım.
1: Ne kadar özlemişim sesinizi. Uzun zamandır yan yana gelmemiştik.
0: Ben de özlemişim.
1: Herhalde. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz.
0: TRT ailesinin bir geçmişte, daha doğrusu emekli olmadan bir ferdi olarak bugün burada olmak ve tekrar Baki ve o birbirinden değerli SAS sanatçılarımızla birlikte olmak çok değerli, çok kıymetli. Teşekkür ederim davetin için.
1: Bizim için. Onur verdiniz, şeref verdiniz bize.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel sohbetlerimiz ve şarkılarımız olacak. Bugün sizi

0: Bol bol dinlemek istiyoruz ama hemen sıcağız. Can'a bir eser daha dinleyebilir miyiz?
1: Necip Gürses ve Hüsamettin Olgun birlikteliği diyelim. Onların çok güzel bir şarkısı var. Bakalım beğenecek misiniz
0: Biz keyifle
1: sizler de.
0: dinliyoruz sizi. Meyhat
1: Gönülle
0: Gülses'le.
1: dil arasında ince bir çizgidir aşk.
0: Harika.

0: Teşekkür
1: Bravo.
0: ederim. Teşekkür ederim Sedacığım.
2: Buyurunuz lütfen. Ne güzel eserler. Tabii ki bu Necip Gülses, Melihat Gülses besteleri, birlikteliği vesaire, bunlardan da elbette konuşacağız. Selam olsun değerli Necip Gülses hocamıza da. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizi çok mutlu ettiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel bir program. Dostlarla bir arada olmak.
2: Değil mi?
0: Çok güzel.
2: Şimdi efendim, Melihat Gülses sizin Melihat Gülses ama bizim Melek ablamız aslında. Biz onu Melek abla diyebiliriz ve öyle söyleriz. Arada Melek abla diye kaçırırsam bu nasıl bir şey demeyin sakın.
0: Bu herkes biliyor zaten.
2: Değil mi? Biliyor artık.
0: Artık herkes biliyor. Evet. Sizin diğer isminiz Melek diye. Dolayısıyla hiç fark etmez.
2: Sevgili Melek ablacığım, siz hep tavrınızla, duruşunuzla, kostümlerinizle hep örnek oldunuz. Örnek sanatçı oldunuz bizlere de, yeni gelenlere de. Ve o tavrı, o duruşu, o asaleti hep koruyorsunuz. Ben öncelikle müzik adına size teşekkür ediyorum. Çünkü sanatçı örnek olmalı ve siz hep örnek bir sanatçı oldunuz bizlere. Ve kendi döneminizin bence ekolüsünüz.
0: Çok teşekkür ederim Sedacığım.
2: Çok yürekten söylüyorum bunu.
0: Çok teşekkür ederim. Bu ülkenin gerçekten bu çizgisini koruyan ve de sanatını, duruşunu, kişiliğini koruyan sanatkarlara ihtiyacı var. Sanatkar gerçekten önde olan ve gerçekten örnek alınan biri. Dolayısıyla yeni yetişen çocuklarımıza da hem işte eğitmenlik yaptığım okullarda olsun, hem diğer her yerde buna dikkat etmeye özen gösteriyorum. Zaten etmesem de artık o kadar oturmuş ki, değil bu mi? Kadar seneden sonra artık bizim tarzımız, tavrımız bu.
2: Evet, çok yakışıyor size.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok da yakışıyor, çok da güzel taşıyorsunuz bu
0: teşekkür
2: ismi
0: ederim.
2: De tavrı da. İnşallah sesiniz, soluğunuz uzun yıllar daim olsun ve hep örnek Amin. Olmaya devam edin
0: hepimizin,
2: inşallah.
0: Hepimizin, çok teşekkür ederim.
2: Ben sizi bir dinlendireyim.
0: Çok mutlu olurum.
2: Ben de bir Hicaz okuyayım mı sevgili şefim? Ne dersiniz? Müsaadenizle.
0: Estağfurullah, çok güzel.

0: ihtiyar oldum. Gönlüm hep baştan başa bir an bir diyar oldum.
1: Harikasınız. Biz de ne güzel size eşlik ettik. Beğendiniz mi?
2: Ay çok
1: mi?
2: İyi ettiniz valla, bayıldım.
1: Şimdi siz bana eşlik eder misiniz?
2: Tabii ki.
1: Hadi beraber söyleyelim. Hadi
2: memnuniyetle.
1: Şöyle hareketli bir şarkı.
2: Yine bir Hüsamettin Olgun.
1: Değil.
2: Değil.
1: Başka bir hareketli şarkı. Naz bakalım ne geliyor.
2: Acaba dedim.
1: Onu birazdan birlikte söyleyeceğiz.
2: O zaman ben oturduğum yerden küçük küçük eşlik edeyim.
1: Tamam, çok memnun olurum.
2: Tamam.

0: Bravo.
1: Harika.
2: Harika bir şarkı. Sizin sesinizi de çok sevdik. Beste Necip Gülses, güftesi
1: Hüsamettin Olgun'a ait.
2: Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Evet. Umarım onlar da beğenmişlerdir. Çok güzel bir düet oldu.
1: Bence de çok güzel de bir
2: teşekkür
1: eser.
2: Ediyorum.
1: Hareketli, keyifli, rica ederim.
2: Yine sizin sesinizden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Sevgili evet. Melek ablacığım.
1: Eylül Şarkıları albümünden.
2: Ah, harika. Ben bunu çok seviyorum sesinizden.
1: Üsküp Sevda Şarkısı, Cengiz Onural'a ait söz ve müzik.
2: Keyifle dinliyoruz.

Yaz getir, yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne. Yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemheri ayında güller açıldı. Gönlümün kışında yaz getir bana.

0: Teşekkürler.
1: Harika.
0: Teşekkürler.
1: Bu albüm o kadar bana başka duygular yaşatmış bir albüm ki. Bu şarkınız da öyle.
0: Tam 25 yıl oldu.
1: O kadar oldu mu?
0: Evet.
1: Ama hala günkü gibi keyifle evet. dinleniyor gerçekten. Muhteşem.
0: Öyle.
1: Çok aşığın var diyorlar. Ne kadar severdim. Biraz mırıldansanız keşke.

0: gönül hırsızı derler. Şimdi senin şarkını dinlemek istiyoruz. Sonra çok başka güzel. Bir programda çok, söyleriz. Teşekkürler.
1: Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet efendim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım senin.

0: Sevgili Melek ablacığım, sevgili Melihat Gülses, bu akşam bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim.
1: İyi
0: ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettin Sedacığım.
0: Biz çok
1: İyi
0: mutlu
1: ki buradayım.
0: Olduk.
1: Evet, ben de çok mutlu oldum bugün.
0: Evet ama çok çabuk geçti, çok çabuk aktı zaman ve programımızın sonuna geldik.

0: Son olarak söylemek istedikleriniz var mı TRT Müzik izleyenleri için?
1: Her şey bir kere herkesin gönlünce olsun.
0: İnşallah.
1: Bunu çok yürekten istiyorum. Ve kültürümüze, müziğimize, sanatımıza gerçekten daha ehemmiyet verelim diyorum buradan TRT ailesi olarak. Bizlerden gitsin. Ve hakikaten bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel programda da bunu da ilave edeyim.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka konuğumuzla bir hoş sedada buluşmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Asmak.
0: Teşekkür ediyoruz tekrar.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinden

sabahlı yorum dönüştüğüm her yer İyanın kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum.

0: onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: yanları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her haftada misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma,
1: yüz yüze akustik yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet. Şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Tarihiyle, doğasıyla, köklü kültürüyle gönüllere seslenen Divriği, Anadolu'nun en özel duraklarından biri. Bu kadim ilçeyi türkülerin rehberliğinde keşfe çıkıyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Divri Ulu Camii ve Darüşşifası, yüzyıllar boyunca açık olan bir şifa kapısı. Bu taş duvarların arasında yankılanan Kur'an-ı Kerim ve su sesleri insanlara umut oldu.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet Mahmut Bey, neredeyiz?
2: Burası Divri Ulu Camii ve Darüşşifası.
1: Evet.
2: Ecdadımız burada akıl ve sinir hastalarını 800 sene önce yaptırdığı Darüşşifa'da büyük heyvan ile ve büyük heyvanda bulunan iç bükey ve dış bükey yelpazeleri ile sesin akustiğini yakalamış. Bas ve tiz halini yakalamış. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri havuzda akan su sesiyle birleşip bir kombinasyon halinde akıl ve sinir hastaları odalarında istirahat ederlerken Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle tedavi edilmişlerdir. Burada müthiş, inanılmaz bir akustik var.
1: Evet, şu an konuşmamızda bile gerçekten akustiğin çok iyi olduğu anlaşılıyor. Evet. O zaman duyalım mı bir akustiği?
2: Tabii ki efendim.
1: Medine.

0: taşın ustalığıyla türkünün sıcaklığı buluştu. Bu kadim mirasta yankılanan cura sesi taşların sessizliğine yeni bir hatıra bıraktı. Divriği'ye yukarıdan bakınca türkülerin neden bu topraklardan hiç eksilmediğini daha iyi anlıyorum. Anadolu, türkülerle yaşayan bir yurt.
1: Evet, Mahmut Çamlıca. Divriği'de Mahmut amcamızla buluştuk. Mahmut amca, keman böyle dizde mi çalınıyor burada?
2: Şimdi yöremizin aşıklama tarzı bu şekilde. Evet. Kalktık babadan, dededen bu şekilde gördük, öğrendik.
1: Evet.
2: Başka yöremin dışında çaldığım yerlerde bana şu konuşuluyor. Diyor ki ilk defa böyle bir
1: niye
2: klasik
1: bu arada
2: keman
1: çalmıyorsun, değil mi?
2: Evet, çaldığınızı görüyorum. Yöremizin tarzı bu şekilde, böyle yetiştik.
1: O zaman güzel, devam edelim. Güzel, tamam. Uzun hava dinleyelim sizden, evet. Şöyle Divriği yöresi.
2: Evet, aynen. Tamam.

0: Mahmut amca, eline, ağzına, eyvallah, yüreğine sağlık. Gerçekten dinleyicilerin de izleyicilerin de eminimdir ki kalbine dokunuyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Benim de senden bir ricam var ama.
1: Tamam.
0: Ben eşlik ettim sana. Evet. Sen de bana eşlik edersen çok mutlu olurum. Oldu. Çünkü bu yöreyi her yerde dinleyemiyoruz. Divriye'de gelmişken bana eşlik etmeniz onur duyarım, şeref
1: ben
0: duyarım.
1: Sizden onur duydum.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman güzel bir türkü gelsin. Tamam. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'de.
1: Aynen. Diye. Tamam.

0: eline, ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Sen de yüreğine sağlık. Sağ olun.
2: Bu manzaraya eşlik eden türkülerimiz Divriği hafızamızda bambaşka bir yere taşıdı. Yolumuz değişse de türkülerimiz yol arkadaşımız olmaya devam ediyor. Türküler bazen bir meydanda, bazen bir köprüde, bazen de böyle yükseklerden Anadolu'ya karışır.

0: Anadolu'nun her konağının duvarlarında geçmişten bugüne uzanan nice hikayeler saklıdır. Saklı kalan hikayelere curamız ses olsun.
1: Efendim Aysel Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Divriği'de tabii ki o güzel seslerden sizinle buluşmazsak olmazdı. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz Divriğimize.
1: Vallahi çok güzel, çok keyif alıyoruz buradan gezmekten. Biraz sıcak ama olsun.
2: Evet, bayağı sıcak.
1: Her şey güzel. Biliyorsunuz Divriği'de çok önemli ölümsüz ozanlarımızdan halk ozanı Ali Kızıltuğ da var.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz Divri Mursal köyü doğumlu.
2: Evet, evet.
1: TRT repertuarında da 2000'den fazla eseri vardır, bestesi vardır. O yüzden benim sizden isteğim şöyle Ali Kızıltuğ'dan güzel bir eser okumanız.
2: Tabii ki de okuruz. Kızıltuğ hocamızı da yad edinmiş oluruz.
1: O zaman bir öf öf isteğim var benim sizden,
2: tamam,
1: olur mu?
2: Tamam, olur, yapalım.
1: Tamam, hadi bakalım.
2: Rahmetle de almış olalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir isteğim daha olacak. Dibri yöresinin en eski türkülerinden diyor ki, Dibri'den çıkan yolcu treni gidip de Cürek'te duracak sandım. Size çok yakışacağını düşünüyorum bu eseri.
1: Teşekkür ederim. Olur mu? Okuruz tabii ki de.
0: Hadi bakalım o zaman.

0: ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sen de kalemine
0: şimdi normalde ben curayla aslında çalıyorum. Ama ben sizin sesinize uysun diye de eşlik ederim. Ettim. Siz de bana eşlik edeceksiniz. Tabii ama ki, bunun için şu anda curaya ihtiyacım var.
1: Tamam. He. Türkü?
0: Türkü kim ya?
1: Türkü. Getir kızım.
0: Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Bu tatlı kız kim ya?
2: Gel bakalım. Gel.
0: Dam üstüne çul serer diyeceğim. Tabii hepimizin bildiği güzel bir türkü.

0: Alkışlar Türkiye'ye gelsin.
1: Vadinin sessizliğini zaman zaman bir trenin sesi bölüyor. Bizim de türkümüz onun peşinden gönülden gönüle gidiyor.

Her yolculuktan geriye hatıralar kalır. Livri'den zevk alanlar, türküler ve türküler her zaman yol arkadaşımız olmaya devam edecek.

0: Yeşil ırmağın bereketiyle büyüyen, türküleriyle gönüllere dokunan Tokat'tayız. Cura ile yollardayız.
1: Geçmişin mirasını taşıyan Yağbasan Medresesi'nin duvarlarında sesimiz yankılansın istedik.

0: Cura ile Yolda. Cumartesi TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Merhaba dostlarım. Bazen yalnız olmaktan içimiz yanar ya, yarım kalmış aşklara, ayrılmış yollara, özlem dolu diyarlara. Bu eser de işte öyle bir şey. Biz de Laodikia Antik Kenti'ni yalnızlığına bırakıp Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na Özgür Doğan, Feyzi Önder ve Adnan Koparan'ın yanına gidelim.

0: Özgürcüm merhaba. Bu türküyü seyircilerimiz ilk kez dinliyorlar. Senin derlemen değil mi?
1: Evet hocam, yazar Mehmet Halil Arık hocamızdan derledim.
0: Denizli Güney.
1: Tabii Denizli Güney'e ait. Daha önce de birlikte suyun kıyısında biten zerdeli yapmıştık.
0: Onunla yine biz birlikte okumuştuk seninle.
1: Evet, o da yine kaynak kişi aynı Mehmet Halil Arık hocamıza ait.
0: Evet. Sen Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda hocalık yaptın, öğrenciler yetiştirdin ama sonradan da böyle bir kitap yazdın.
1: Evet.
0: Mansur'un Rüyası isimli değil mi?
1: Evet, pandemi zamanında böyle bir şey vardı kafamda. Asıl niyetim kısa film yapmaktı bunu. Ama kısa film olanağını oluşturamadığımız için dedim ki bu kaybolup gideceğine kitaplaştıralım.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Kitap yaptık.
0: Burada benden de bir yazı istemiştin.
1: Evet hocam.
0: Özgür kendine doğru macerasının peşinde koşuyor. Yerelden aldığı, unutulmaya yüz tutmuş ilk el insani değerleri bugünün dünyasına taşıyarak zor ama anlamlı yol seçiyor. İçindeki cevher estetik

0: müzik dünyasında notalarda olduğu gibi sözcüklerde de karşılığını buluyor ve müzik yolculuğuna şimdi de bir kitap ekleniyor. Bakalım bundan sonra daha neler izleyeceğiz. Sessiz, sakin ama kararlı yürüyüşü bu kitapta okura sürprizlerle dolu bir dünya sunuyor demişiz.
1: Ne mutlu hocam. Bu benim için çok büyük bir onur kaynağı oldu.
0: Sağ ol. Ama işte yeni sürprizler sunuyor derken sen şimdi Didim'e yerleştin. Değil mi?
1: Evet, evet
0: Didim'e
1: artık.
0: bu da bir sürpriz oldu. Ben de beklemiyordum doğrusu. Yani mutlaka Didim'de de güzel öğrenciler yetiştireceksin. Sahne çalışmaların olacak.
1: Tabii
0: Oraya
1: ki.
0: Yararlı olacağını düşünüyorum.

0: Kendisiyle bir festival konserinde karşılaştım. İlgimi çekti ve Dört Kol'la adını verdiği sazıyla birlikte sizin için Anadolu'dan Geldik programına çağırdım. Feyzi Önder efendim.
1: Ben şöyle bakınca dört kollu bir saz, arkada üç kollu bir saz var. Hemen 15 sene TRT'de çalıştığım Özay Gönlüm aklıma geliyor. Yüksel Ayhan Bey'in isimlendirdiği Yaren
2: isim
1: sazını
2: babası.
1: Çalardı. Evet. Yaren şimdi, çalardı. Oradan mı esinlendik biz şimdi
2: hocam,
1: Feyzi?
2: Yaren dediğiniz çok kocaman laf ettiniz gari. Çok kocaman. Çocukluğumdan beri de ben Özay Gönlüm hayranı olduğum için
1: evet.
2: Gittim yerinde sazı inceledim.
1: Kimden? Ayten abladan mı?
2: Tabii ya. Evet. Allah razı olsun. 10 kere, 1000 kere ellerini öpüyorum.
1: Evet.
2: Ablamızın. Büyüm.

0: sazımızdır. Sen mi yaptın bu sazı?
1: Naçizane benim geliştirdiğim bir şey.
0: Ya merak ediyorum, bakabilir miyim şöyle? Ben Özay abinin sazını bizim stüdyoda, Yurttan Sesler stüdyosunda bir çalayım dedim ama bilmece gibiydi yani, üç kollu. Bu da dört, daha da şey. Bu tek
2: evet,
0: parça.
2: Evet, tek parça.
0: Bu.
2: Tek parça.
0: Ağacı nedir?
2: Ağaç dut biliyorsunuz.
0: Yani bu kadar
2: en iyi oyma saz.
0: Ama sen bu kadar
2: dutta.
0: Büyük bir tekne buldun yani.
2: Tabii tabii gidiyorum dağlardan,
0: bravo.
2: Kesiyorum. Kendi el cihazımla oyuyorum.
0: Vay
2: Ve
0: anasını.
2: parmağımı da bak bundan, ben sanatımı yitiriyordum. Bunu
0: Yapma.
2: 12 yıl çalıştım.

0: Muhteşem bir zevk ya. Adnan, ilhamın bol olsun diye.
1: İlhamın daim olsun ve bol olsun işte.
0: Senin de. Ya bu bir beste ama gerçekten yaşanmış bir olayı anlatıyor. Öyle bir his var bende.
1: Aldığım bilgiler, aldığım duyumlar boyutunda bir kahraman. Orada Hüseyin Efendi bir kahraman. Necip Ağa bir despot. Köy ağaları hep öyledir biliyorsunuz. Evet. Orada bir Çakır Midem var. Çakır Midem'in kızı var. Hüseyin Ağa'nın, Hüseyin Efendi'nin sevdiği, mendil taşıdığı insanlar. Öyle kahramanlarım var. Çökelezi zaten biliyorsun bir askerin ismidir o. Kurtuluş Savaşı'nda Çökelez Dağı. Gelenek halktan alıp, yani hak izniyle halktan alıp arka vermek geleneği. En büyük sanatçı Allah. İkinci sanatçı toprak. Üçüncü sanatçı ana. Biri yaradan, biri üreten, biri doğuran.
0: Muhteşem konuştun.
1: Onun için sadece geleneğe hizmet eden, geleneğin emekçisi ve hizmetçisi olduğumu düşünüyorum.
0: Evet, hepimiz öyleyiz aslında. Şimdi biz de ustalarımızı düşünüyorum. Ben stüdyo, Yurttan Sesler Stüdyosu'na girdiğim zaman Muzaffer Sarı Sözen'in orada bir şey vardır, büyük bir fotoğrafı vardır. Buralardan kimler geçti diye düşünmüşümdür. Yani bu topluluğu oluşturmak için. Çünkü Yurttan Sesler topluluğu bir birleşim projesidir Yurttan Sesler. Biz aynen de onunla yetiştik.
1: Aynen öyle.
0: Muzaffer Akgünleri, Necla Erollar, Yaşar Aydaş şeflerimiz, Mustafa Özgüller, Nida Tüfekçiler, Neriman Hanımlar. Yani o kadar büyük ustalar var ki biz de onlardan alıp düzgünlüğe aktarmaya çalıştık.
1: O zaman farkında mıydınız değerli abim, değerli üstadım? Bu kadar olayın değerli olduğunu siz fark ettiniz mi?

0: mesela bir Rıfat Balaban vardı, Özay Gönlüm vardı stüdyoda. Ben ilk stüdyoya girdiğim zaman nefes almaya korkuyordum duyulacak diye. Yani o kadar böyle heyecanlı, sesim sanki gidecekmiş gibi geliyordu o yayına.
1: Ben ilk karşılaştım, aynı şey bende oldu. Çünkü öyle dediğim mi? Gibi 40 yılın bir boyutu evet. var burada.
0: Evet.
1: Sizler, sizin gelenekten gelenler bizim görmeden, bizi duymadan öğretmenlerimizsiniz.
0: Ay canım ya. Sağ ol. Yani demlenmiş bir kültürün içindeyiz biz. Biz de bir şeyler oraya koyabiliyoruz ve başka tarafa ulaştırıyoruz. Ya ulaştırmaya çalışıyoruz. Alan alır, alamayana geçmiş olsun. Ne çalalım hadi senin bestelerden gene bir şey? O Antalya'dan Burdur'dan
1: çalalım. Antalya'dan Burdur'dan yapalım.
0: Hadi tabii uyar.
1: Tamam üstadım.

0: yolundaki hayran.
1: Senin deyiminle ilhamın daim olsun Adnancığım. Var olasın. Sevgili dostlarım, sizin için de bu emeklerimiz. Amacımız bu toprağın kültürünü belgeleyip geleceğe döküman bırakmak. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Gurbet boğaz nefesi, kızıyla kızanıyla, teke oynar hep.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: gelin halları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara, tozlu fotoğraflara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber, başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum ama sen beni unutamadın.

0: Kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var? Vada.
1: World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'i indirin.

0: Evet, çok teşekkürler şahane orkestramız için. Koca bir alkış istiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Evet, çok sevgili TRT Müzik izleyicileri, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neşe Demir.
1: Ben Ahmet Yüce. TRT Müzik ekranlarında ilk programımızla, Gençliğin Türküsü'yle hem buradaki seyircilerimizin hem de tüm ulusumuzun karşısındayız. İnşallah güzel olacak. Bizler

0: hazırız efendim. Sizler hazır mısınız gençler?
1: Evet, bu arada Erzurum Teknik Üniversitesi değil mi? Şöyle kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Evet. Bizleri yalnız bırakmadılar.
0: Evet, ben de hoş geldiniz demek istiyorum ve Erzurum'un güzel ve kıymetli insanları da aramızda, misafirlerimiz de aramızda. Hoş geldiniz efendim.
1: O zaman ben bir türküyle müsaaden olursa
0: çok güzel olur.
1: Başlayayım. Şöyle Ali Öner'den söz müzik Ali Öner, benim de hemşerim, Allah rahmet eylesin, Elazığlı abimiz. Suna gelin diyelim mi şöyle alkışlarınızla?

0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah.
1: Evet, Ahmet'ciğim şahanesin. Ağzına yüreğine sağlık. Sahne çok sizin. Güzeldi. Teşekkür Şöyle ediyorum ben. Efendim. Ben de bir Urfa türküsü seslendireceğim sizlere. Evlerinin önü yoldur yolaktır diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel. Kıymetli orkestramıza sonsuz teşekkürler. Harikaydınız. Kul Ahmet türküsü okuyacağım sizlere. Dur Leyla diyeceğiz. Son zamanlarda da hem sosyal medyada hem de dizilerde de çokça dinlediğiniz ve çok eminim ki sevdiğinizi de bildiğim, tahmin ettiğim çok güzel bir türkü. Dur Leyla diyeceğiz efendim. Haydi.

0: Evet, ağzına yüreğine sağlık sevgili
1: Çok teşekkür
0: Neşe.
1: Ederim.
0: Evet, türküler, türküleri duygulu insanlar okuduğu zaman daha bir farklı oluyor. Yani enstrümanda da böyledir. Biraz şöyle sohbet edelim.
1: Evet.
0: Yani mesela çok iyi enstrüman acilitesi çok iyi olabilir veya teknik olarak çok iyi olabilir ama duygu olmayınca hiçbir alıcılığı kalmıyor. O yüzden Neşe de gerçekten çok güzel duygulu okuyor türküleri. Şöyle kocaman bir alkışla
1: alalım. Çok teşekkür ederim. Bilmukabele sevgili Ahmet'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Kul Ahmet'i de rahmetle anmış olalım. Nice kul Ahmet'ler gelsin geçsin bu dünyadan. Rahmet diliyorum efendim.
0: Hepsine rahmet olsun.
1: Evet, ne okuyacağız Ahmet'ciğim?
0: O zaman şöyle, şimdi Erzurum stüdyolarındayız. Bu stüdyonun adı biliyorsunuz rahmetli.
1: Aşık Yaşar Reyhani.
0: Aşık Yaşar Reyhani. Şöyle rahmet olsun. Kendisinden de dilimizin döndüğünce şöyle iki ağız bir uzun hava ile ardından Baboş diye çok güzel bir türkümüzü bağlayalım.
1: Harikasın. Evet.
0: Teşekkürler.
1: Sahne senin Ahmetciğim.

0: Evet, sürprizlerimiz de var.
1: Bravo. Sevgili Neşe. Aa, bayıldım.
0: Rıdvan kardeşimizi şöyle daha kuvvetli bir alkışlar mıyız? İnşallah Rıdvan bizim konuğumuz da olacak. Bizi kırmadı. Yani daha doğrusu bizi yalnız bırakmadı.
1: Sağ olsun. Daha
0: Elazığ'dan geldi. Yine bizim değerli konuklarımız var. Elazığ'dan gelen senin mesai arkadaşın var.
1: Tabii tabii. Emekli ettik. Çok üzüldük ama her zaman başımızın üzerinde yeri var. Zülfü Demirtaş aramızda. Kültür Bakanlığı sanatçısı, ses sanatçısı. Abim hoş geldin. Şeref verdin bizlere.
0: Evet, bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim Elazığ otantik Harput müziğinde bilirsiniz Enver Demirbağlar, Faşa Demirbağlar. O kuşaktan sonra zaten çok az okuyan, hakkıyla yani kaynak kişi olarak okuyan biri Zülfü abi fanusta saklamalı bence. Çünkü Zülfü abi gerçekten Harput musikisine, gazeliyatından, türkülerinden, uzun havalarından hepsine tamamen hakim. Tabii Zülfü abi gibi buradan Muzaffer Ertürk, o da abimiz, hemşerimiz, büyüğümüz, Hasan Öztürk gibi değerlerimiz de var. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Gençler diyor ki şimdi acaba bize de sıra gelecek mi? Bize de mikrofon uzatılacak mı? Ha, bir korku dolu gözler hissettim. Yok. Tamam ama hep birlikte eşliklerinizi bekliyorum tabii. Yine bildiğiniz güzel bir beste okuyacağım. Şenol Tezcan eseri. Yazan kalem siyah diyeceğiz. Biliyor muyuz? Tamam, o zaman nakaratlarda eşliklerinizi bekliyorum. Haydi.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlarım da o kadar güzel çaldılar ki.
0: Evet.
1: Polat, kıymetli eşim ve kıymetli kardeşim, yüreğinize sağlık.
0: Bizim her hafta bir farklı bir üniversite gençliğiyle birlikte olacağız. Erzurum'da olduğumuz için tabii ki ilk haftalık tercih hakkımız Erzurum'dur bizim. Şöyle Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yine kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Şöyle aslında iki şey böyle konuştum, biraz hatır gönül sormak istiyorum. Programımızı beğendiniz mi diye size ikinize soralım.
2: Evet, çok beğendik, çok güzel. Eğleniyoruz, evet.
3: Evet, iyi ki gelmişiz. Çok beğendik, evet.
1: Artık her hafta gelmek isterler değil mi? Bir Erzurum türküsü seslendireceğiz sizlere. Ne okuyacağız?
0: Palandağ diyelim. Haydi o bakalım. Da buradan hemen onu da açıklamadan geçmeyeyim. Selahattin Alpay abimi.

0: derlemesi. Hatta bu programımızda da bunu da okuyun diye bize kendi gönlünden geldi. Buradan Selahattin Alpay'a da şöyle kocaman bir alkış alalım mı?
1: Kıymetli büyüğümüz, saygıdeğer büyüğümüz.
0: Tabii ki bizim yani üslubumuz, tarzımız olarak İzzet Altın Meşe hocamız, Selahattin Alpay abimiz, Bedri Aysel'i yine aynı şekilde, Belkıs Akkale, bunlar bizim hocalarımız. Bunları biz dinleyerekten eğer bir name, bir şey, ağız, tavır öğrenebiliyorsak şöyle kocaman alkış alalım o dört büyük ustaya.
1: Evet.
2: Şöyle gençler, halay çekmek istemezler mi şöyle? Bütün elleri şöyle. Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet böyle.
1: Ne güzel oldu.
0: Arada coşuyoruz değil mi arkadaşlar? Böyle gençlik.
1: Nasıl gençlik. Keyifler iyi mi? Yerinde mi? Harikayız. Çok güzel.

0: Harikasınız gençler. Ne yapalım? Sıra kimde? Evet, şaşırdık.
1: Sıra bendeydi. Fark etmez.
0: Haydi efendim. Bakalım.
1: Ha pardon, özür dilerim. Evet, şefimiz Mustafa. Şöyle bu arada Mustafa Göçer bizim orkestra şefimiz. Şöyle bir alkış alalım. Şimdi aramızda yine biz bir ekibiz. Bizde hani böyle sanatçı, vokal, saz öyle bir ayrım yok. Biz bir ekibiz. Burada çok sevdiğim bir kardeşim var. Bizim aramıza katıldı. Leyla Karaca. Kendisi Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı. Fakat çok güzel türküler okur. O yüzden şöyle kendisinden güzel bir türkü alalım mı? Evet, Leyla Karaca diyoruz.

0: Bravo Leyla. Harikaydın. Ne güzel bir ses değil mi? Alkışlar Leyla için gelsin.
1: Evet.
0: Yüreğine sağlık, ağzına
1: sağlık.
0: Teşekkür
1: ediyoruz inşallah. Leyla biraz yoğun çalışıyor. Korodaki görevlerinden, konserlerinden dolayı. Fırsat buldukça burada konuk edip dinleyeceğiz inşallah kendisini.
0: Evet, o güzel sesinden mahrum kalmayacaksınız.
1: Evet.
0: Evet Ahmetciğim.
1: Şimdi.
0: Ne diyoruz,
1: ne okuyoruz?
0: Vallahi
1: ne diyelim biliyor musunuz? Biraz efkarlandım. Şöyle Erzurum'dayız, Nene Hatunların diyarındayız. Böyle şöyle askerlerimize, şehitlerimize zaten burada onlar kalbimizde. Onlara sonsuz minnet.

duyuyoruz. Şöyle çok güzel askerlerin üzerine yazılmış çok eski bir türkü var. Kara çadır ismi tutar, Martin tüfek tas mı tutar diye. Ağlayanım, anam bacım diyor. Eşin

0: Çok teşekkür ediyorum. Buradan yine tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Onların sayesinde bizler bu imkanları burada buluyoruz. Öyle değil mi? Evet,
1: sevgili. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili Ahmet.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ben de bir bozlak seslendireceğim sizlere. Şekip Şadoğru'dan alınan bir eser, bir uzun hava. Kader diyeceğiz.

0: Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm TRT Müzik ailesine, bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize, stüdyomuzda bulunan kıymetli öğrencilerimize ve kıymetli misafirlerimize çok çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Halay çekmek serbest gençler.

0: Kıymetli hocam, yine bir programda, Bitmeyen Beste adlı programımızda yine sizlerle beraberiz.
1: Aynı şekilde o güzelliklerle beraber birlikte bu akşam bu sevgili prenseslerimizle beraber yaşayacağız inşallah.
0: İnşallah.

0: malım yoluna kurban kıldım.
1: Bitmeyen Beste, cumartesi TRT Müzik'te.

0: Doğa insanı yeniler, tazeler, dinlendirir. Kalabalıktan ve koşuşturmadan uzaklaşıp, şehrin yorgunluğunu atmak için izlenecek en güzel yolun vardığı yerdir doğa. Ömer ve Mustafa'nın dinlenmek, tazelenmek için çizdikleri rotanın varış noktası Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı.
1: Ömer abi.
2: Kaç gibi orada oldunuz?
3: 2,5 saat sürer.
4: Tamam.
0: Yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına sahip park, kampçıların da vazgeçilmez adresi. Konservatuvar öğrencisi genç müzisyen Zehra da onlara eşlik ediyor. Yeşili ve oksijeni bol Yedigöller'de doğanın sesi, namelerin büyüsüyle bir araya geliyor. Kıvrıla kıvrıla uzayan dağ yollarında çekme karavanlar ağır ağır yol alıyor. Yol ilerledikçe yeşilin mavi

0: ile buluştuğu Bolu Dağları'nın eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
1: Ben arabayı çevirelim. Sökelim, çevirelim. Ondan sonra seninkiyle gidelim.
2: Arabayı çekeyim, oraya mı koyayım?
3: Hayır.
2: Havalanlar
0: mı? Şuraya. Kayın ağaçlarının altına, gölün kenarına kuruluyor kamp. Kuş ve kurbağa seslerine eşlik eden minik şelalenin hemen yanı başına. Karavanlar çekiliyor, çadırlar açılıyor. Üstüne bir de semaverde demlenen yorgunluk çayı yudumlanıyor.
4: Beyaz yine tanırlar.
3: Ömer abi çok iyi yaptık, geldik buraya ya. Bolu Yedigöller Milli Parkı'ndayız. Harika bir ortamdayız. Zaten göller muhteşem.
1: Mustafa, şu anda doğanın tam patladığı mevsimde geldik. Nisan ayında. İşte yağmurlar yağmış, kıştan çıkmışız. Süper evet. Bir yeşillik var. Deremiz güzel akıyor. Burada tam senin saz ve türkü söyleme ortamın var.
3: Güzel bir Bolu türküsü var aslında. Okuyacağım işte. Biraz önce mırıldandım ya, beyaz giyme diye. Önce bir karnımız acıktı. Şu senin meşhur kamp çorbandan içeriz değil mi? Önce.
1: Tabii. Bir çayımızı içelim, bir fincan. Ondan sonra ben size bir güzel bir kampçı çorba yapacağım.
3: Eyvallah, ne güzel olur.
5: Afiyet olsun.
3: Gel Zehra'cığım.
1: Zehra gel, otur.
3: Nasıl, sevdin mi buraları sen de?
5: Çok sevdim. Buralar çok güzel gerçekten.
3: Biz şimdi Ömer abiyle sık sık kamp yapıyoruz. Böyle çoğunlukla güzel yerler tespit ediyor. Ömer abinin biraz da öyle şeyi vardır, böyle nokta atışları. Yedigöller'e hiç gelmemiştik. Gerçekten hoş bir yer. Senin için de güzel bir deneyim oldu herhalde.
5: Evet. Ben de ilk defa geliyorum. Gerçekten çok keyifli bir yer. Çok güzel.
3: Güzel.
1: İlk defa mı çadırda yatacaksın?
5: Evet.
1: İyi, senin için güzel bir tecrübe.
3: Yarın bir güzel keşif yaparız. Güzel bir doğa yürüyüşü yaparız.
1: Yürüyüş yaparız. Ormandaki bitkilere bakarız.
3: Evet. Şu anda bir şey toplayacaktık.
1: Mevsim olarak kaldırayak mevsimi.
3: Kaldırayak.
1: Bir bakalım kaldırayak. Isırgan varsa ısırgan toplar, çorbasını
5: madımak
1: yaparız.
5: Madımak mıydı? Madımak dedim.
1: Madımağa da bakarız. Onu da bulursak onu da yaparız.
3: Buralarda pek olmuyor da herhalde o söylediğin kaldırayak var.
1: Onun güzel bir soğan, sarımsak kavuruyoruz. Yumurta da kırıyoruz. Güzel bir yemeğe yapılıyor. Onu yaparım. Eğer sırgan toplarsak, ben zaten Karadenizliyim. Güzel bir sırgan çorbası yaparım size. Böyle sarımsaklı. 10 numara olur. İlaç.
3: Peki buranın genelde biz hani Orta Anadolu'da çam ormanlarına gideriz. Biliyorsun her taraf çam olur. Yedigöller'de farklı ağaç türleri var. Özellikle bu gördüklerimiz kayın ağacıymış.
1: Gerçekten Yedigöller Milli Parkı çok temiz. Geldiğim Milli Park'ta ya da geldiğim kamp alanları içinde en temizini şu anda burayı gördüm. Güzel bakmışlar, güzel.
3: Ömer abi, kıymetini bilmek lazım bunların. Şöyle ki, doğa bilinci gelişmesi lazım. Artık böyle genç arkadaşlarımız da biz doğaya biliyorsun geleceğiz. Onları da ön ayak olacağız. Görecekler işte bitkiyi, ağacı, ağacın cinsini tanıyacaklar ama her şeyden önemlisi bu doğa bilincini oturtmamız lazım. Neydi o senin bir sözün vardı?
1: Şu anda bu sloganı yerleştirmemiz lazım. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayacağız.
3: Bırakmayacağız, evet.
1: Hayvan da bunu yapıyor, biz de bunu yapacağız. Ne getirdiysek arabayla, sırt çantamızda, yürüyerek fark etmiyor. Hepsini tekrar o poşete veya arabamıza koyup geri getireceğiz. Çünkü bu doğa bunu temizlemiyor artık.
3: Bir de burada çok detaylı şey var. Böyle her tarafta çöp bidonları
1: var. Çöp bidonları var. Milli park olduğu için bakıyorlar, evet. Topluyorlar. Gayet güzel.
3: Milli parklara teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir bakım ve güzel bir hizmet. Devamlı gece gündüz de koruma, güvenlik var.
1: Çok harika iyi bir ortam, evet.
0: Kamp olur, dostlar olur, sohbet olur da türkü olmaz mı? Bir Bolu türküsü zamanıdır şimdi.

Müzik ruhun gıdasıdır demişler ya. Ömer, Mustafa ve Zehra hem doğanın hem de müziğin enerjisiyle ruhlarını besliyorlar. Açık hava, bol oksijenle iyice acıkan karınlarını ise Ömer'in yaptığı leziz bir çorbayla doyuruyorlar.

Gündüz geceye kavuşunca dostlar da kamp ateşinin başında toplanıyor. Sohbetlerle, türkülerle kampın tadı bir başka çıkıyor.

0: Feryat edersin divane.
1: Kampta uyanmak, ormanın dinginliğinde kuş sesleriyle güne merhaba demek.

Kampta gün doğa yürüyüşüyle başlar. Kampçılar yürüyüşten sonra kayın ağaçlarının gölgesinde yeni kamp rotalarını planlıyor.

0: Zehra, doğada kamp yapmanın heyecanını ilk kez yaşıyor. Ormanda gezintiye çıkan orman mühendisliği öğrencisi Engin Bakan'ın yolu bizimkilerin kamp alanına düşüyor. Ve keyifli bir sohbet başlıyor.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ ol. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: İyiyim. Nereye gidiyorsun böyle?
1: Ormanda geziyorum.
2: Ormanda.
1: Evet. Doğayı seviyorum. Öyle buralarda geziyorum.
2: Tam yerine düştüm.
1: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Doğayı seveyiz. Kampçıyız. İki günden beri kamp yapıyoruz. Ekmeğimiz bitti. Kuzinemizi getirdi. Kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Otur buyur. Otur bir muhabbet yapalım. Hazır gelmişken. Ormancıları seviyoruz. Ormanı da çok seviyoruz. Sen denk geldin. İyi oldu. Ya öyle. Sana bir şey de sorayım ben.
1: Buyurun.
2: Ben bu ot mevzuna bu ara iyi taktım. Otları da severim. Bölgede kaldırak diye bir ot varmış. Bilir misin?
1: Aha. Bilirim. Tam da kişisine sordunuz aslında. Ben de Düzce Üniversitesi'nde okuyorum.
2: Çok iyi.
1: Evet,
2: iyi.
1: Düzce Üniversitesi'nde orman mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıfım. Ve genellikle geldiğim yerler burası. Yedigöllere sürekli gelirim.
2: Nerede oluyor bu ot?
1: Bu ot buralarda Nazlıgöl alanı diye bir alanımız var. Orada Mengen Piknik alanı diye bir alan var. Orada

0: çoğunlukla oralarda bulunuyor. Eğer müsait olursanız size onları
1: Ya
0: gösterebilirim.
1: ben şimdi şu ekmek işi var. O ekmeği bir halledeyim, yoğurayım. Ondan sonra müsaitim. Beraber gider biraz toplarız. Ben ondan bir annem yemek yapıyordu. Ondan bir yemek yapasım var. Güzel bir kavurmasını yapasım var. Şu işi halledeyim, beraber gideriz.
0: Olur, haberleşirsek neden olmasın?
1: Tamam. Sen bir çay içireyim ben sana şimdi.
0: Olur.
1: Mustafa.
2: Selamlar.
1: Aleykümselam. Gel tanış
2: Hoş
1: arkadaş.
2: geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
0: Teşekkür ederim
1: Orman
0: abi. Siz
1: mühendisliğinde
0: nasılsınız?
1: okuyormuş.
2: Öyle
1: Tam
2: mi?
1: adamını bulduk.
2: Oo, süper.
1: Ormanın
2: Botanik.
1: gerçek efendileri yetişiyor işte.
2: Ne
1: Bak,
2: güzel
1: denk
2: ya.
1: geldik.
2: Ne güzel ya.
1: Sen bir iki muhabbet yap arkadaşlar. Ben şu ekmeğe yürüyeyim. Ondan sonra beraber ot toplamaya gideceğiz.
2: Öyle mi? Sen biliyorsun yerlerini herhalde.
0: Evet. Burada çoğunlukla ben buralarda gezerim. Bir de doğayı sevdiğim için zaten orman mühendisliği okuyorum. İlgim var. İlgim olduğu için de ormandan ayrılmıyorum
2: Ne
0: açıkçası.
2: güzel, ne güzel. Bravo. Biz de çok güzel bulduk burayı. Geldik, yerleştik, kamp yapıyoruz. Ne otuydu? Adı neydi o?
0: Kaldırık otu.
2: Kaldırık.
0: Evet. Buralarda daha çok omlet olarak kullanılıyor. Yani yemek olarak kullanılıyor. Daha çok tıbbi alternatif şeylerde kullanılıyor. Tedavilerde kullanılıyor. İlaç yapımında kullanılıyor.
2: Şimdi bunu mayalanmaya mı bıraktın?
1: Evet. Ekmeğimizi, hamurunu yoğurduk. Şu anda mayalamada. Bu bir iki saat mayalansın. Sonra pişireceğiz fırınımıza.
3: Bir yanda doğanın ritmine ayak uyduran Zehra'nın o eşsiz sesi, diğer yanda pişmekte olan ekmeğin nefis kokusu. Yedigöller birçok şifalı ota da ev sahipliği yapıyor. Bu otlardan biri kaldırık otu. Kimi kaldırık diyor, kimi kaldırayak otu. Bu kadar zengin bitki örtüsü olur da yöresel otlarla yemek yapılmazsa olur mu? İşin ustası onları bulur, toplar, yıkar, pişirir, afiyetle yenecek bir sanat eserine dönüştürür. Şimdi yöresel kaldırık otundan yemek yapma zamanı.

İki sanatçı bir araya gelirse güzel bir düet çıkar ortaya. Mustafa ve Zehra muazzam bir türküyle yedi göllere veda ederken doğanın sesleri de onlara eşlik ediyor.

Şimdi şahane başka türkülerle heyecan verici rotalarda yeni hedeflere varmak üzere yola çıkma zamanı.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Yani tabii ki senin müzisyenlik içmiş şeyin tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben yolcuyu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model miydi öyle hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kurayı. Yolcu, Yadigar arkasından.
0: Ah
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Orayı ben çok... Evet. Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim. Ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yere gelmiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Sonra Alim Hazırlığı'na girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemi de hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne

0: aldığımızda benim çok işime yaradı Bekbok hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben Bekbok yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskilerler derdi, zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın burnuna böyle bir koku geldi. Tanıdık bir koku.
0: Ya değil mi?
1: Güzel bir çiçek kokusu.
0: Gençliğini
1: bir şey
0: hatırlatıyor.
1: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene, 30 sene eve. Şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
0: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Çok güzel şarkı. Gerçekten çok iyi. Vokal yapmamak için kendimi zor tuttum. Çok yakışıyor. Vokal de yakışıyor.
1: Evet evet. Bu şey yapıldı. Hücum kayıt dediğimiz şekilde yapıldı bu parça.
2: Çok değerli bir müziğimiz İsmail Soyberk.
0: Abicim. Evet. İsmail Soyberk.
2: Allah rahmet eylesin. Erdem Sökmen.
0: Erdem abi. Evet. Şahane canavar devam yola.
2: Eyüp Amiş. Erdem,
0: Eyüp abi.
2: Erdem Sökmen. Bu
0: vay
2: şekilde
0: öyle,
2: evet
0: inanılmaz.
2: O zaman böyle bu şekilde girildi kayda, yani böyle hissederek, yani hani tam böyle içine girmek istedik şarkı,
0: tabii,
2: çünkü
0: tabii.
2: Akustik bir şarkı ağırlıklı, o yüzden de hep böyle vokalleri çağrıştırıyor, hep müzik istiyor yani,
0: evet, evet,
2: yani üstlerine kadar koyarsak koyabiliyoruz yani,
0: ama o sıcaklık başka bir şey oluyor ya, onun sıcaklığı bambaşka, bütün o enerji enstrümanlar çalıp üzerine solistin içinde artık sözlerle ve melodilerle yüzmesi olayı
2: çok çok yani hakikaten başka. Farklı oluyor. Şey oluyor. Şarkının daha çok özüne inebiliyorsun. Şöyle bir durum var, hatta hani normalde aslında aranjörler ya da işte söz yazarları bir kampa girmek gerekiyor aslında da. Evet. Bizim evet o 90'larda çok hızlıydı her şey. Biz bir günde giriyorduk böyle.
0: Bir günde vardı.
2: Normalde bir hafta, o iki hafta böyle aslında sanatçıların bir yerde kalması lazım aslında. Yani bir şarkıyı ortaya çıkartmak istiyorlarsa.
0: Tetikliyor evet.
2: Ama zaman ama öyle bir hızlandı ki artık kimse zaman pek fazla
0: ayıramıyor. Birbiriyle bir araya gelemiyor değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Düşmeye vakit bulamıyor.
2: Gerçekten.
0: Vallahi öyle. Ben de Zeynep'le karşılaşıyoruz Talio'yla. Haftada bir sefer. İşimiz gereği yani aynı şirkette çalıştığımız için plakçı olarak. Çok tatlı, o da aynı şekilde. Ama ne güzel yakışmış. Yani besteyle sözün uyumu olayı çok. Ben her iki tarafla çalıştığım için yani şiir, sözü oturup beste çevirme olayı,
2: ya
0: besteyi
2: çok...
0: yazılı zamanlı üzerine söz çalışma olayı da başka bir kafa yani.
2: Ya
0: başka
2: inanılmaz ya. İçine prosedüre giriyor. Bir sürü şey giriyor.
0: Tabii.
2: Ama Zeynep Talio yani.
0: Bilmez mi artık? İşin
2: başka
0: üstadı.
2: Bir...
0: Tabii tabii.

0: seviye yani gerçekten.
1: İşte, aynen öyle.
0: Yani çok duygusal ve çok şey bir derin bir insan. O yüzden hani şair diyeyim. Yani hem şair bence.
1: O dönem
0: yani.
1: Tabii o daha şiirsel bir yapı vardı bizim 90'larda. Tabii, o söz yazarlarında yani. O yapı vardı. Çok beğendiğim söz yazarları var o dönemde. Ara ara da söz ediyoruz, mutlaka bahsediyoruz. Şimdi sen de biz oturup baş başa kaldığımızda tabii ki insanlar bunu bir kısmını bilebilirler. Ama ben de tabii ki son 3-5 senedir daha beraber daha sık zaman geçirdik. Ben gelip gittim. İlk defa evine girip çıktım ama çok değişik yönlerim var. Bunları biraz konuşmak istiyorum. Ben biliyorum, benim için çok heyecan verici. Mesela mizahi yönüm var. Bunu çok az insan biliyor. Benim de başıma şöyle bir şey geldi geçen zaman içerisinde. Bazı programlarda müzikten bahsettiğimiz, ciddi şeyler konuştuğumuz zaman böyle insan böyle bir ciddi yüz bir takınıyor. Öyle zannedebiliyorlar. Tabii ki o haldeyken öyle oluyor ama normal halimizde. Mesela senin hikayelerin var. Küçük hikayelerin var. Ben onlara çok bayılıyorum. Tabii bazıları var. Bir tanesi Ali Güven İzlanda'da, hatırlıyorum. Seyrettim onu. Evet. Ali Güven New York'ta var.
2: Evet. Orada bıraktık.
1: Öyle mi?
2: Orada bıraktım.
1: Devamı gelsin.
2: Devamı işte bakalım yani olabilir.
1: Uygun bir durum olursa diyorsun.
2: Ya ben seviyorum. Şimdi çocukluğumdan...
1: Biliyorum, hikayeci değil mi?
2: Aynen. Yani tiyatral şeyi de vardı benim. Evet. Bir de hep komedi üzerine. Yani yapı olarak da çok komik bir adam olduğum için yani. Çocukluğumdan beri insanları güldürmeyi de çok seviyorum.
1: Bir şarkı tarzım değil.
2: Tarzım değil mi? Tamam.
1: Yapalım mı?
2: Yapalım.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Çürüm Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albümün içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum ya. Yani. Bir bütünlük, evet, evet. Bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela. Çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. Üç tane, dört tane hikaye anlatıyor. Sinema filmleri vardır ya. Üç hikaye birden, dört hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim, evet, tek bir film gibi gelmiyor. Başyapıt gibi. Başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani gül gibi geçip gidiyor herhalde, öyle bir şey mi yani?
1: Süper. Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem, otursak çay kahve içsek ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannetiyor. Ding dong kapı çalıyor falan.
1: Hayır, abi. Bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet. Özellikle takip ettiğin eski vintage, evet. Eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik. Olan.
1: Tarif edemiyorum çünkü sayın seyirciler, evinize, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte, bak anlatıyorum yani.
1: Evinde o zamanki... ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz
0: Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet.
1: Çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş. Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet. Onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu hatıra yani. Yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben, evet. ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii. Buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii.
1: Eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana'yı.

0: Onunla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun, abi, Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz gibi yani bir lale devriydi. Müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
0: Bizden önce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
1: Yol aşılar tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
1: Evet.
0: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını
1: yani
0: gördüm.
1: Söylediğin
0: çok,
1: isimler hepsi
0: çok
1: yani
0: değerli.
1: Çok önemli ya.
0: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Tuna müziği.
1: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı.
0: Feyyaz.
1: Bu gece.
0: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
1: Evet. Şahane buradan Feyyaz şarkılara. Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
0: İnanılmaz.
1: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
0: Oraya
1: tabii,
0: okudu tabii.
1: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut. İşte yani çok şarkısı var.
0: Helal olsun. Helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
1: Bu gece okuyoruz. Ay. Evet.

0: canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman.
0: Sahne evet. de sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: Süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya tabii ki. Sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: Aynen
0: abiye.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımı sevgilerimi
0: Ne kadar büyük hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: Devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Devlerin aşkı yani. Büyük olur var.
0: Var ya.
1: Yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarıyordu o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: imza attı.
1: İmzasını atan büyüklerimizden.
0: Hala
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli güzel. Bir abimiz. Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: çok güzel bir şarkı ya. Adnan Ergin.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii canım.
1: Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel yani ya. İnanın ben çok beğenirim Adnan abi bestelerini, Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanı şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle, bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir ve onu biz o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben hiç Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı, hiç denk gelmedi. Fesuban Allah'ı çok okudum. Hı hı. Ama Çöpçüleri ilk defa sen yani ilk defa dinleyeceğim
2: ben senden. Ben çok seviyorum.
1: Zaten ben de seviyorum hani şarkıyı canım. Hala radyolarda her yerde çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Erkin Baba.
2: Yani Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de.
1: Müthiş bir.
2: Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten. Tabii. Cem Karaca, İlkişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok hani, yaşlısınlar ya şarkıları.
2: Çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani işte eserler burada ortaya
1: yaşıyor çıkıyor. Yaşıyor tabii yani, abi. Evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı.
0: Daha durgun gibi,
1: ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdığı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok sağ ol. Valla şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim yüzüm gülüyor zaten.
1: Ben de öyle, sen de, var, seni de öyle.
0: Çok severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsunu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

0: yanları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her haftada misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma
1: da dayanmaz. Yüz yüze akustik yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uçalamadım gitti tasur menne havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini, şeylerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Biz Bozkır'ın sesiyle büyüyen üç kardeşiz.
1: Aynı toprağın, aynı türkünün çocuklarıyız. Ben Seyit Alp, kabak kemanem ile Bozkır'ın içten yanık sesini taşırım.
2: Ben Ahmet Alp, bağlamam ile Anadolu'nun sözünü, ezgisini dile getiririm.
0: Ve ben Turan Alp, bu toprakların sesini, türkülerini ve hikayelerini sizlere taşırım.
3: Biz Alp kardeşiz.

0: Bugün neredeyiz canlar?
1: Bugün ana vatanımız, baba yurdumuz, memleketimiz Çiçek Dağı'ndayız.
0: Evet. Çiçek Dağı'dan herkese selam olsun.
2: Ve zaten bir Çiçek Dağı türküsüyle başladık.
1: Evet, Çiçek Dağı oyunu, meşhur oynamamızla başladık.
2: Evet. Ustamızın dizinin dibinde.
0: Aynen.
2: Çok güzel bir manzarada.
0: Yıllar öncesinde rahmetli Neşet Ertaş Usta da burada konser vermişti.
2: Tam burada.
0: Tam burada, tam evet. Bu meydanda.
2: Şu aşağı full tabii dolmuştu böyle.
0: Aynen öyle.
2: Tüm Çiçek Dağı'nın köylerinden, evet, aşağıda Yerköy var, Yozgat var.
0: Civardaki bütün herkes, illerden, ilçelerden
2: yani
0: herkes
2: izdiham olmuştu değil mi? Evet. Ne kadar evet güzeldi.
1: Durmayalım abi, devam edelim.
2: Abi bizim memleketimiz. Aynen. Çekiç Ali Usta da bizim memleketimizin, aynen, sanatçısı.
0: Ustası.
2: Irak'ta siniler diyelim.

0: Çok güzel bir havaydı. Gönlünüze sağlık kardeşlerim.
1: Eyvallah. Evet, şimdi sırada sen varsın.
0: Ben güzel biraz daha hızlı bir oyun havası koyayım o zaman.
1: Tamam.

0: Ellerinize
1: ağzına
0: sağlık.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına
1: sağ
2: gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: Ne güzel oldu. Abi, Ekrem Çelebi Üstad'ın kaynak kişisi, evet, olduğu bir türküydü.
0: Ya biraz da kesik

0: Şehir havasına benziyor
1: Evet,
0: ama bu
1: tabii.
0: da böyle de
1: Bir
0: çalınıyor, böyle de
1: çeşitlemesi
0: biliniyor.
1: yani.
0: Tabii, güzel.
1: Ekrem Çelebi Usta'dan Hacı Taşan Usta'ya geçelim.
0: Geçelim abi.
1: Sürüler içinde sürmeli boyun diye.
0: Oh, o zaman Seydim'den şöyle güzel bir,
1: Açış mı?
0: nasıl dersin?
1: Artık içinden ne geliyorsa.
2: Öyle bir dolaşalım bakalım.
1: Evet.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: O ne güzel bir açıştı öyle ya.
2: Açışımıza sağlık, gönlünüze sağlık, gerçeğinize sağlık kardeşim.
1: O açışın üstüne bize bir türkü oku ya sen.
0: Okuyayım abi.
1: Sana gıcık oldum şu an. Ne okuyacağım bize?
0: Adıyaman'a gideyim ben o zaman.
1: Tamam.
0: Şöyle göl başında.
2: Hemen gideceksin, gıcık çalak
0: yani
2: da öyle.
0: Arası var, biraz bir iki saat sürer.
1: Hadi buyur bakalım.
2: Sen gir Seyit, ben de geleyim o zaman.
0: Son, iki, üç, dört.

0: Oh.
1: Şöyle bir Adıyaman'a gittik geldik.
0: Ağzına...
2: Zaten Ezgi, aynı Anadolu'nun Ezgilerine de benziyor.
1: Bizim burada halay çektiğimizde tabii. Havalarda da evet. Böyle Ezgiler oluyor yani evet. Aralarında.
2: Çocukken ben Ankara'daki gölbaşı tabii. Belliyordum.
1: Aynen.
2: Adıyaman'daki gölbaşıymış.
1: İkisi de aynı sayılır aynen. Ülkemizin toprağı.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi biliyorsunuz bizim bu türkü yolculuğumuz köyümüzden başladı.
2: Evet, bugün köyümüzden evet. Başladı.
0: Ve köyümüzde de ilk hatta beraber çalmıştık. İlk türkümüz Yürü Bire Yalan Dünya'ydı herhalde.
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam çok uzun yıllar önce
1: evet.
0: Bir böyle yıkık virane bir evin önünde çalmıştık.
2: Evet. Gülüzer Bibi'nin evinin önünde evet. Rahmetli.
1: Rahmetli.
2: Başörenimiz.
0: Onun anısına ve o türkünün güzelliğine, o türküyü ben bir daha burada sizlerin sazları eşliğinde okumak istiyorum.
2: Hemen
0: Yürü Bire Yalan Dünya diyelim.
2: Mutlaka.
0: Ardına da yine iki tane oyun havasıyla programı sonlandırırız. Önce bu türküyü şöyle bir aynen. Biliyorsunuz sözleri Karacaoğlan'a ait. Evet,
1: çok da derin bir ezgisi evet. Olan bir.
2: Musayraoğlu'nun müziği de Musayraoğlu.
0: Yürü Bire Üç Alp, Yürü Bire Alpler, Yürü Bire Yalan Dünya.
1: Yürü Bire Çiçek Dağı.
0: Evet. Haydi bakalım.

0: Çok güzel bir hava, çok
1: evet,
0: güzel.
1: Çok derin bir eser bu da. Bugün neredeydik Seyit? Bugün memleketimiz Şirin Çiçek Dağı'daydık. Dostlar, bu bölümde dediğimiz gibi Çiçek Dağı'daydık.
2: Çiçek Dağı Meydanı'ndan, Neşet ustamızın heykelinin önünden.
1: Neşet Usta'nın heykelinin önünden.
3: Sizlere... Burada da tabii ki böyle bir ortamı da oluşturan Sayın Hasan Hakanoğlu belediye başkanımıza teşekkür ederiz.
1: Evet.
3: Tüm belediye çalışanlarına ve burada bizi dinleyen tüm hemşerilerimiz, Çiçek Dağlı hemşerilerimize teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz.
1: Bugün Çiçek Dağı'daydık. Bakalım bir sonraki bölüm nerede olacağız?
2: Evet.
3: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.
2: İki tane türkü arka arkaya çalıp böyle bitiriyoruz değil mi?
3: Tabii ki.
2: Evet, buyur abi. Bir dakika.
0: İlla kaşığı çıkarayım diyor
2: ya. Kaşığımsız olmaz. Kaşığımsız olmaz. Vedamızı yaptık. Kaşıklarımı alıyorum. Şimdi sizdeyim.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Ben Alper Kış. Aranjman programında farklı coğrafyalarda hayat bulmuş ve zamanla müziğimize kazandırılmış eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Kimi zaman şarkıların kendilerini, kimi zaman da şarkıları hayata getirenlerin hikayesini anlatacağız. Ege'nin iki yakasında ortak bir kelime vardır. Thalassa. Yunanca'da deniz anlamına gelir. Bu şarkıda deniz, bir mekan değil, aşkın, ayrılığın ve kaderin simgesidir. Yannis Parios bu eseri 1979 yılında seslendirdi. Thalassa, dünya müziğinde duygusal derinliğiyle öne çıkan, Akdeniz ruhunu taşıyan eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkıda deniz bir sevgiliye benzetilir. Güzel ama tehlikeli, çekici ama insanı içine çeken bir güç. Anlatı, bitmiş bir aşkın ardından denize yöneltilen sessiz bir iç konuşma gibidir. Bu melodi kısa süre içerisinde Ege'yi aşarak Türk müziğinde yeni bir karşılık buldu. Ajda Pekkan eseri 1980 yılında Türkçe sözlerle ve Ağlama Anne adıyla yorumladı. Böylece aynı melodi farklı bir dilde, farklı bir isimle ama benzer bir duygusal yoğunlukla yeniden hayat buldu. Kelimeler değişti, hikaye yer değiştirdi. Ancak şarkının taşıdığı acı, özlem ve teslimiyet hissi korunarak aktı. Thalassa ve Ağlama Anne, aranjman kavramının yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını gösteren örneklerden biridir. Aynı denize bakan, aynı coğrafyaların benzer duyguları farklı dillerle ifade edebilmesinin güçlü bir karşılığı.

I'll Survive. Bu şarkı müzik tarihinde yalnızca bir hit olarak değil, bir direniş cümlesi olarak yer aldı. 1978 yılında Gloria Gaynor tarafından seslendirilen eser, ayrılık sonrası ayakta kalma iradesini anlatır. İlk bakışta kişisel bir aşk hikayesi gibi görünse de zamanla çok daha geniş bir anlam kazandı. Terk edilen, yalnız bırakılan ama yeniden ayağa kalkan herkes için bir sembole dönüştü Ayrıl Survive. Disko döneminin parıltılı ritimleri içinde güçlü bir iç ses tanıyan nadir şarkılardan biri olarak kabul edilir. Bu güçlü melodi ve duygu kısa sürede Amerika sınırlarını aştı. Aynı yıllarda Türk pop müziğinde de benzer bir dönüşüm yaşanıyordu. Ajda Pekkan, 1979 yılında yayınlanan Superstar 2 albümüyle aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden birini ortaya koydu. Bu albümün tamamı yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarından oluşuyordu. Albümde yer alan Bambaşka Biri, bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bambaşka Biri, bir ayrılığın ardından yaşanan içsel dönüşümü anlatır. Anlatıcı, artık eski kişi olmadığını söyler. Kırılmış, değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Bu yönüyle şarkı, Ayrıl Survive'ın taşıdığı ruhla aynı çizgide durur. İki eserde de ortak olan duygu, terk edilmenin ardından gelen yeniden var olma halidir. Superstar 2 albümündeki tüm Türkçe sözler, aranjman kültürünün en önemli isimlerinden Fikret Şeneş tarafından yazılmıştır. Şeneş, yabancı melodilerin üzerine yalnızca çeviri değil, Türk dinleyicisinin ruhuna hitap eden yeni hikayeler kurmuştur. Bambaşka Biri, bu yaklaşımın sonucu olarak orijinalinden bağımsız bir kimlik kazanmış, Ajda Pekkan'ın güçlü yorumu ile Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinmiştir. Ayrıl Survive bir haykırıştır. Bambaşka Biri ise sessiz ama net bir kabullenmiştir. Biri ayağa kalktığını ilan eder, diğeri değiştiğini bildirir. İki farklı dil, iki farklı kültür ama aynı duygusal eksen. Ayrılıktan sonra yeniden kendini kurmak. Bu eserler aranjmanın yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını, duyguların dilden dile, kültürden kültüre nasıl taşınabildiğini gösteren güçlü örnek.

0: was ich dir sagen will, fällt mir so schwer.
1: Almanca'da sana söylemek istediğim şey anlamına gelir. Bu şarkı söylenemeyen duyguların, yarım kalan cümlelerin ve içte biriken bir aşkın anlatımıdır. Eser Avustralyalı besteci, piyanist ve yorumcu Udo Jürgens tarafından 1967 yılında seslendirildi. Udo Jürgens yaklaşık 50'den fazla albüm yayınladı ve toplamda 100 milyon üzerinde albüm ve single şeklinde müzik çalışması sattı. Avrupa pop müziğinde duygusal anlatımı ve melodik gücüyle öne çıkan sanatçılardan biridir. Was ich dir sagen will içtenliği ve yalınlığıyla dönemin romantik pop anlayışını yansıtan önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkı bir insana söylenmek istenen ama bir türlü dile getirilemeyen duygular etrafında şekillenir. Aynı yıl bu melodi Türk müziğinde yeni bir kimlik kazandı. Ajda Pekkan bu eseri 1968 yılında Türkçe sözlerle seslendirdi. Böylece şarkı Almanca'dan Türkçe'ye taşınarak başka bir duygusal anlatı kazandı. Ajda Pekkan'ın yorumunda eser, Batı pop müziği formunu korurken Türk dinleyicisinin duygusal dünyasına uyum sağlayan bir aranjmana dönüştü.

Orijinalinde içe dönük ve itiraf niteliği taşıyan anlatım, Türkçe versiyonda daha doğrudan ama aynı ölçüde duygusal bir yapıya büründü. Melodi aynı kaldı, his değişmedi. Sadece kelimeler yer değişti. Var iştir sagenliğin, aranjman geleneğinin erken ve güçlü örneklerinden biri olarak bir melodinin farklı dillerde nasıl yeni anlamlar kazanabildiğini gösterir. Avrupa'da doğan bir şarkı, Türkiye'de başka bir sesle, başka bir hikayeyle ama aynı samimiyetle yaşamaya devam eder.

Tarık El Nail. İşte bu duyduğunuz eser. Arapçada hurma ağaçlarının yolu anlamına gelir. Bu ifade yalnızca bir yolu değil, hatıralarla, bekleyişle ve ayrılıkla örülü bir iç yolculuğu temsil eder. Eser Feruz tarafından seslendirilmiş, söz ve müziği Rahbani kardeşlere ait olan Lübnan müziğinin en şiirsel anlatılarından biridir. Şarkının merkezinde bir yol vardır. Hurma ağaçlarıyla çevrili

Bu yol geçmişle bugün arasında uzanan sessiz bir hattır. Bir vedanın ardından yürünmüş, bir dönüş umuduyla beklenmiş bir yoldur bu. Feruz'un yorumunda eser, yüksek bir ağıt değil, sakin, derin ve kabullenmiş bir duyguyla aktarılır. Acı bağırmaz, susarak anlatılır. Bu güçlü anlatı, yıllar içinde Arap coğrafyasının dışına taşarak, Türk müziğinde de elbette karşılık buldu. Tarık Elnal, Türkçe'ye çevrilerek farklı dönemlerde birden fazla sanatçı tarafından seslendirilmiştir.

Ebru Gündeş'ten önce de bu eseri Türkçe'ye kazandıran ve yorumlayan sanatçılar olmuştu. Bu durum şarkının yalnızca bir döneme değil, farklı kuşaklara hitap eden evrensel bir duygu taşıdığını gösterir. Türkçe versiyonlarında yol yine bir ayrılığın ve bekleyişin simgesidir. Mekan değişir, dil değişir. Ancak anlatının özü korunur. Yol bu kez Anadolu'nun içinden geçer. Hurma ağaçlarının yerini başka imgeler alır. Fakat hissedilen duygu aynıdır. Giden vardır, kalan vardır ve arada uzanan bir yol vardır. Tarık Erener, Türkçe'ye geçerken yalnızca çevrilmiş bir şarkı olmaz. Kültürler arasında dolaşan bir hatıraya dönüşür. Aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden biridir. Bir melodinin farklı seslerde, farklı zamanlarda ama aynı derinlikle yaşayabildiğini gösterir. Bu eser hangi dilde söylenirse söylensin, dinleyeni hep aynı yere götürür. Sessiz bir yola, geride kalanlara ve hiç bitmeyen.

0: Tomblaneige, Fransızca'da kar yağıyor anlamına gelir. Bu şarkıda kar, bir doğa olayı değil, ayrılığın, yalnızlığın ve içsel sessizliğin sembolüdür. Eser, Fransızca şanson müziğinin en önemli isimlerinden Salvatore Adamo tarafından 1963 yılında yayınlandı. Tomblaneige, Adamo'nun kariyerinde özel bir yere sahip olan ve Avrupa'da geniş bir etki yaratan eserlerinden biri olarak kabul edilir. Şarkı, terk edilmiş bir aşkın ardından gelen bekleyişi anlatır. Dış dünyada kar yağarken, anlatıcının iç dünyasında zaman adeta donmuştur. Kar, sessizce her şeyi örter. Söylenemeyen duyguları, yarım kalan cümleleri saklar. Bu güçlü melodi, yıllar içinde farklı ülkelerde ve dillerde yeniden yorumlandı. Türkiye'de Nilüfer tarafından 1987 yılında Her Yerde Kar Var adıyla seslendi.
1: Her yerde kar var, kalbim serin bu gece.
0: Nilüfer'in Geceler adlı albümünde yer aldı. Türkçe sözler, aranjman geleneğinin öncülerinden Fecri Ebcioğlu tarafından yazıldı. Nilüfer'in yorumunda orijinalindeki hüznü koruyarak yeni bir anlatı kazandı eser. Kar, bu kez sadece bir bekleyiş değil, duygunun her yeri sardığını anlatan bir metafora dönüştü. Her yerde kar var ifadesi, ayrılığın yalnızca dış dünyada değil, insanın iç dünyasında da hüküm sürdüğünü vurgular. Melodi değişmez, duygu korunur, kelimeler yerleştirir. Aynı hüzün, farklı bir dilde yeniden hayat bulur. Tomblaneige ve Her Yerde Kar Var, aranjmanın yalnızca bir uyarlama değil, kültürler arasında kurulan duygusal bir köprü olduğunu gösteren güçlü örneklerden biridir.

0: Offering.
1: Gelmez o günler. Bu melodi de size tanıdık geliyor mutlaka. Offering, Night Ark'ın melodiyi merkezine alan, sözden çok atmosferle ilerleyen en karakteristik bestelerinden biridir. Night Ark, 80'lerin sonu ile 90'ların başında şekillenen çağdaş dünya müziği anlayışı içinde caz, folk ve doğu melodilerini harmanlayan yapısıyla dikkat çeker. Grubun müziğinde net bir hikaye anlatımı yoktur. Parçalar daha çok hafıza, zaman ve hatırlama duygusu etrafında dolaşır. Offering de bu yaklaşımın en güçlü örneğidir. Parça, Night Ark'ın 90'lı yılların başında yayınlanan albümleri içinde yer alır ve grubun en bilinen melodilerinden biri haline gelir. Offering, adından da anlaşılacağı gibi bir adama, bir armağan ya da geçmişe bırakılan bir pay gibidir. Melodi ileri doğru koşmaz, durur, geri bakar ve bekler. Dinleyiciye açık bir anlatı sunmaz ama güçlü bir zaman kaybı hissi yaratır. Bu yönüyle şarkı bir sonu değil, artık geri dönülemeyen bir dönemi çağrıştırır. Bu melodi Türkiye'de bambaşka bir bağlam kazandı.
2: Ne güzeldi seninle geçen günler.
1: Parça Türkiye'de Coşkun Sabah tarafından Gelmez O Günler adıyla Türkçe'ye kazandırılır. Coşkun Sabah bu şarkıyı 1990'lı yılların ortasında yayınladığı albümünde seslendirir. Türkçe versiyonda Night Ark'ın sözsüz ve açık uçlu yapısı net bir geçmiş özlemine dönüşür. Artık anlatılan şey soyut bir hatırlama değil, açıkça dile getirilen bir kabulleniştir. O günler geride kalmıştır artık ve geri gelmeyecektir. Türkçe sözlerde vurgu yaşanmış ve kapanmış bir döneme yöneliktir. Gelmez o günler ifadesi bir serzenişten çok kesinleşmiş bir farkındalık taşır. Melodi hala ağır ve düşüncelidir ama Coşkun Sabah'ın yorumu şarkıyı dinleyiciye daha doğrudan bağlar. Parça kişisel bir anıdan çıkarak kuşakların ortak nostaljisine yerleşir. Burada Coşkun Sabah'ın müzikal kimliği belirleyici olur tabii ki. Coşkun Sabah kim? Coşkun Sabah 1952 yılında Diyarbakır'da doğmuş, ud virtüözüyle tanınan, Türk müziğinde doğu ve batı tınılarını bir araya getiren önemli isimlerden biridir. 80'ler ve 90'lar boyunca hem besteci hem yorumcu olarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. Sabah'ın müziğinde melodram değil, ağır başlı bir hüzün hakimdir. Bu nedenle Gelmez O Günler onun repertuarına doğal biçimde oturur. Night Ark'ta Offering, geçmişe uzaktan bakılan bir melodi gibidir. Coşkun Sabah'ta ise aynı melodi yaşanmış günlerin ardından söylenen bir cümleye dönüşür. Bu dönüşüm uyarlamanın yalnızca dil değil, duygu yönü değiştirdiğini de gösterir. Soyut bir hatırlama, somut bir kabulleniş haline alır. İlginç olan şudur, Night Ark'ta zaman hala akıyormuş gibi hissedilir. Coşkun Sabah'ta ise zaman durmuş, geride bırakılmıştır. Bu yüzden Offering, Gelmez O Günler, yalnızca bir aranjman örneği değil, aynı melodinin farklı kültürlerde başka bir yaşanmışlık duygusuna dönüşebildiğinin güçlü bir örneğidir. Birinde müzik geçmişi çağırır, diğerinde ise geçmişin artık geri gelmeyeceğini söyler. Ve belki de bu yüzden her iki versiyonda da dinleyiciye aynı yerden ama farklı şekilde dokunur.
2: Gelmez o gün.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Ekran başında bizleri izleyen herkese sevgiler, selamlar. Bugün yeni bir hikayenin ilk günü ve bugün yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Önceden yüksek dağlara doğru başladığımız yolculuğumuza bugün Koliva ile Karadeniz'e doğru devam ediyoruz. Ve bu yolculukta bize çok kıymetli dostlarımız eşlik edecek, sizinle beraber tabii ki de. Bugün ilk konuğumuzu da anons etmek için büyük heyecan duyuyorum. Şimdi onu anons edeceğim. Alkışlarınıza Apolas Ler mi geliyor?

0: Sür dağlara dağlara. Apulas hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyorum
1: ederim.
0: bugün bizi kırmadın.
1: Ben
0: İlk
1: teşekkür ederim.
0: yayınımızda senin uğur getireceğine çok inandım. Enerjini de biliyorum.
1: Evet, umarım uğur getirir sizlere de
0: Müziğimizdeki
1: bizlere de.
0: değerini, kıymetini ve kaliteni de biliyorum. Bugün gerçekten hoş geldin, sefalar
1: Hoş
0: getirdin.
1: bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ekiple sizlerle birlikte olmak yıllar sonra benim için gerçekten mutluluk. İyi ki varsınız.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğu Karadeniz'den başladı. Biz önce bir yüksek dağlara doğru çıktık. Programın açılışında da söylemiştim. Şimdi de Karadeniz'e doğru, yani denizlere doğru açılacağız. Seninle beraber bugün bir yelkenliğe binmişiz gibi düşün. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bize müzik ve ekran başındaki izleyicilerimiz eşlik edecekler. Keyifli bir gün olacak bizim için. Zaten müzik severek yaptığımız bir şey. Tabii az önce de bahsettim. Bizim yolculuğumuz yüksek dağlara doğru başladı. Senin yolculuğunda bir mektupla başlamıştı. Öyle hatırlıyorum. İstersen bu yolculuğun bir başına dönelim. Bir mektup yazalım beraber.

0: Yazalım ama
1: birlikte
0: sen
1: yazalım.
0: Başlat mektubu.
1: Mektubu ben mi başlatayım?
0: Olur.
1: Ben başlarsam o mektubun sonu gelmez ama.
0: Belki gelir.
1: Tamam, hadi bakalım. Mektubu ben başlatıyorum arkadaşlar. Buyurun.

0: Bravo, ağzına sağlık. Çok güzel bir Ezgi. Gerçekten biz seni mektupla tanıdık. İyi ki de bu mektubu yazmışsın diyelim.
1: İyi ki yazmışlar diyelim.
0: Yazan bestecisi ve
1: Bu bir Anadolu
0: söz
1: türküsü
0: yazarı.
1: aslında ama Karadeniz'de de söyleniyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Belki de o yüzden çok sevildi.
0: Yani da çok öncelerden gelen bir türkü o zaman. Anonim bir eser.
1: Tabii.
0: Harika, çok güzel yakalamışsın. Bunun
1: Görüşürüz.
0: yanında üretime de devam ediyorsun ve ben takipteyim. Yeni eserler de icra ediyorsun. Onlardan şöyle hareketli olan güzel bir ezgiyi dinlemek isteriz. Yar beni görsün diye mesela, çok sevdiğim bir
1: Olur.
0: eserdir.
1: Olur.
0: Onu seslendirirsen bizim
1: Süper.
0: için.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık. Bütün Trabzon'u gezdin, yar beni görsün diye.
1: Sadece Araklı ve Sürmene'yi gezdim.
0: Özellikle o bölgede takıldın
1: Evet.
0: ama Tonyalısın bildiğim kadarıyla.
1: Evet, ben Trabzon'un Tonya ilçesindeyim.
0: Tonya ilçesindesin ve kemençe üzerine gerçekten güzel türküler icra ediyorsun. Bir tulumun da şöyle sesini duymak istiyorum. Seni şöyle koltuğumuza istersen misafir edelim, dinlendirelim.

Elinize sağlık arkadaşlar. Evet Apolas, fazla dinlendirmeyeceğim seni. Bugün bizden çok güzel şarkılar bekleniyor ekran başında. O yüzden hiç konuşmadan seni Deli Sevda şarkısıyla beraber dinleyicilerimizin takdirini sunuyorum. Hadi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerinize
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Çok güzel bir şarkı. Konserlerde eminim dinleyicilerinden de çok güzel dönüşler alıyorsunuz.
1: Aslında
0: bu
1: ilk defa söyledim.
0: Öyle
1: sahnede.
0: Mi?
1: Yani sahnede söylemedik hiç. Burada ilk defa canlı
0: İlk kez burada
1: olarak
0: mı seslendirdin?
1: Söyledik. Evet.
0: İyi, süper. Ben çok beğendim. İnşallah konserlerde de dinlemek nasip olur.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi şöyle çocukluğumuza bir gidelim istiyorum. Sen de biliyorsun bu türküyü. Ağla yüreğim ağla. Eski türkülerden. Beraber şöyle bir 7-8 kemençeyle bir potpourri şeklinde güzel şarkıları sıralayalım istiyorum. Olur mu?
1: Olur.
0: Evet, hadi bakalım. Ağla yüreğim ağla ile başlayalım.

0: Elinize yüreğinize sağlık. Afala sende nefesine sağlık. Çok teşekkürler.
1: Şimdi kemençeyi sergiledik. Tulumu sergiledik. Akordeoncumuz şu köşede birazcık dertlendi, ben niye bugün performansımı sergileyemiyorum diye. Niye Artvin'imi tanıtamıyorum diye, değil mi? Bugün Rize'den çaldık, Trabzon'dan çaldık. Şöyle bir de Artvin'e doğru gidelim. Bir Atabar'ı diyelim mi Gökhan abi? Buyur.

0: Bravo.
1: Evet, buradan Artvin'e kadar selam göndermiş olalım. Atabarı kültürümüzde yer alan mihenk taşlarından birisiydi. Gökhan abi, emeğine sağlık, eline sağlık.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir eser. Bu da mı annenim?
1: Bu Hanife Ayaloğlu isimli Çaykaralı bir teyzemizin.
0: Çok güzel bir türküymüş. Yani yaşantı olduğunu belli eden bir türkü. Yüreğine, nefesine sağlık. Onun da kalemine sağlık. Evet, şimdi bir şöyle Hemşin'e doğru mu gitsek?
1: Gidelim. Ben Hemşin'i çok seviyorum.
0: Tulum şöyle bir şişse, bir yol havası. Sonrasında bir horon ezgileri bağlayalım istersen. Yaylalara bir selam göndermiş olalım. Hadi bakalım, buyurun.

0: Evet, tulumun gerçekten bir yanık sesi var değil mi?
1: Çok güzel, çok seviyoruz.
0: Böyle bizi alıp bir yaylalara doğru götürdü.
1: Denize de götürüyor. Hep yaylalara götürmüyor beni ya.
0: Caner de gerçekten çok güzel tulum icracılarından. Caner'e de şöyle bir alkış istiyorum arkadaşlar.
1: Ben alkışlıyorum.
0: Evet, bugün yeni yolculuğumuzun ilk günüydü ve ilk günümüzde bize bu yolculukta sen eşlik ettin sevgili Apolas. Sana çok teşekkür ediyorum. Bugün şarkılarını kattın, enerjini kattın. Eminim izleyicilerimize bir o kadar keyif almışlardır. Eminim ki şans getireceksin bize bu seride, bu yeni yolculukta. Söylemek istediğin veya dinleyicilerimize ulaştırmak istediğin bir mesajın, bir dileğin varsa onu dinlemek istiyoruz.
1: Evet, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir orkestrayla müzik yapma imkanını bana tanıdığınız için ve buluştuğumuz için çok mutluyum. Dinleyicilerimize de sağlık, mutluluk, huzur dolu nice seneler diliyorum. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sevgilerle.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, bizler de ekranları başında bizi izleyen dinleyicilerimize sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Haftaya tekrardan aynı güzelliklerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: gelin hanları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri, Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

0: rüzgar gibi geçti. Bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Merhabalar. Ümit Yılmaz ile Doğaçlama programında sizlerle beraber olacağız. Bugün ben ve arkadaşlarımla beraber size şarkılar, türküler söyleyeceğiz. İlk eserimizi çaldık, söyledik. Siyah adlı eser, sözü ve müziği bana ait olan eseri seslendirdik. Demin dediğim gibi bugün biz olduğumuz için ben müzisyen arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak ve onlarla da sohbet etmek istiyorum. İlk olarak Ozan Sarıboğa ile konuşacağız. Ve ben Ozan'a bu programdaki rolünü ve düşüncelerini ve kendisini de kısaca tanıtmasını rica ediyorum.
1: Merhaba, ben Ozan Sarıboğa. Bu programda piyano çalıyorum ve düzenlemede katkıda bulunuyorum. Kendim de aynı zamanda müzik yapımcısıyım. Yapım şirketim var ve yıllardır müzikle 10 yaşından beri uğraşıyorum, çalışıyorum. Çok küçük yaşlardan beri. Ana enstrümanım piyano, tabii başka enstrümanlar da çalıyorum. Bu programda olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hem sizlerle birlikte, ekip arkadaşlarımızla birlikte burada yer almak çok güzel bir duygu. Hem çok güzel müzik yapıyoruz, birlikte güzel doğaçlamalar yapıyoruz. Müziğe bu şekilde hizmet ediyoruz. Burada olmaktan dolayı tekrardan teşekkürler.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz Ozan. Biz de seninle beraber olmaktan çok mutluyuz. Sağ ol.

0: Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gökyüzü eserini ben de çok seviyorum. Ve çok güzel de seslendirdik. Duygularımızı kattık. Ellerine sağlık. Bu arada programımızda fotoğraflar kullanıyoruz. Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflar. Her programda birkaç tanesine yer veriyoruz. Kendisine de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi programın başında da söylemiştim. Çok önemli müzisyenlerle beraber bu programı yapıyoruz. Ney sanatçımız Eyüp Can Açıkbazı'ya dönmek istiyorum. O da kendini biraz anlatsın ve düşüncelerini kendisinden alalım.
1: Herkese merhaba. İsmim Eyüp Can Açıkbozu. Ney sanatçısıyım. Yaklaşık 2 yıldır Ümit Yılmaz hocamızla abimizle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Onun ensemble'ı altında birlikteyiz ve bu dışarıda vermiş olduğumuz konserleri şimdi ekrana taşımış bulunmaktayız. Programın adında da olduğu gibi her şey doğaçlamayla gelişiyor ve bu anı yaşamak, bu atmosferi koklamak gerçekten çok keyifli bizim için. Burada olduğum için çok mutluyum. Birlikte müziği paylaştığımız için.

0: Bir Malatya türküsü, Aşık, Seyit Meftun'un eserlerinden bir tanesini okuduk. Rahmetli babamın da çok sevdiği bir türküydü. Ozan'la beraber seslendirdik. Ozan'cığım ellerine sağlık. Eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Programımızda bugün ben ve arkadaşlarım var ama her hafta birbirinden değerli konuklarımız olacak. Yeni sesler olacak, yeni enstrümanistler olacak. Ben şimdi sözü Sertaç Çiğdem'e vermek istiyorum. Sertaç programımızda kontrabas sanatçısı olarak bizle beraber ve artı benimle beraber de yol arkadaşlığı, müzik arkadaşlığı yapan bir kardeşim. Sağ olsun bizimle beraber tüm işlerimizde yanımızda. Ve ben Sertaç'a sözü bırakıyorum.
1: Merhabalar, ben Sertaç Çiğdem. Ümit Yılmaz Ansambul grubunda kontrabas çalıyorum. Yıllar evvel Ümit Hocam bir gün beni aradığında aslında bir şey mi yapsak, bir topluluk mu kursak demişti. Buradaki abilerimle çok defa beraber çaldık ama o gün geldiğinde evet ya çok keyifli olabilir demiştim ben. 2,5 sene evvel falan sanırım bir oluşumda bulunduk ve ilk konserimizi hep birlikte toplanarak yaptık. Daha çok Ümit Hocam'ın eserleri vardı bu konserde. Sonra beraber yol yürüyerek bayağı Türkiye'nin belli yerlerinde konserler icra ettik. Tabii ki bu süreçte bir stüdyo çalışmamız oldu. Onun üstüne belli şehirlerde konserler yaptık. Sonra hepimiz bir araya gelip bir televizyon programına buluşmak durumunda bulunduk ve çok da keyifli oldu bizim için. Hocamla bir abi kardeş baba oğul gibi ilişkimiz var. Yani benim hayatımın birçok lokasyonunda benimle beraber. O yüzden çok mutluyum. Onun tecrübelerinden, hayatından feyiz alıyorum. Kimi zaman bana kızabiliyor, kimi zaman övebiliyor, kimi zaman yanımda oluyor, kimi zaman çok eleştiriyor ama çok da keyifli yol yürüyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.

0: Yine bana ait olan bir eseri seslendirdik. Bir enstrümantal eser. İsmi Ümit. Kendime hediye ettiğim eserlerimden biriydi. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok keyifliydi. Bu programda başta yönetmenimiz Gökhan Ateştürk olmak üzere ve seste Ertan Keser dahil kimin emeği geçtiyse sonsuz teşekkürler. Şimdi size Murat Süngü'yü takdim etmek istiyorum. Ama öncesinde Murat'la ilgili iki kelam etmek isterim. Murat Süngü ile biz çok eski bir müzik yoldaşlığımız, arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Uzun yıllardan beri bu piyasada çok önemli değerlerden bir tanesi. Her projede, her farklı müzikte olan bir özel üstad. Ve sağ olsun yani bu orkestrayı kurarken de kendisini aradığımda da o da çok isterim Ümit. Keyif alırız diye konuşmuştuk ve sağ olsun bizi yalnız bırakmadı, geldi. Murat hem grubun abisi hem de tecrübe konusunda hepimizden önde olan birisi diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdi sözü Murat'a bırakıyorum.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. İsmim Murat Süngü, cello sanatçısıyım. Eskiden hep grubun küçüğü olurduk, şimdi grubun büyüğü olmaya başladık. Ve yıllarca biz koca çınarların gölgelerinde gölgelenirken, şimdi kardeşlerimizle aynı ortamda bulunduğumuzda böyle mutlu oluyoruz. Onların verdiği enerjiyle çok güzel işler çıkıyor. O yüzden bu programda her şey her an olabilecek konumda. Çünkü biz doğaçlama bir müzik yapıyoruz. Ve bunu da insanların ilgiyle izlediğine muhakkak eminim. Çünkü biz yaptığımız işte o anki fikirlerle, o an aklımıza ne geldiyse onun müziğini yaptığımız için burada çıkan her şey samimi ve güzeldir. O yüzden izleyicilere şimdiden iyi izlemelerini diliyorum.

Ve programımızın sonuna geldik artık. Arkadaşlarımızla beraber düzenlediğimiz, çaldığımız Son Mohikan eseriyle şimdilik size veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programından gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. TRT Müzik ekranlarından sizlere bu hafta yine çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Furkan Bey kardeşim.
0: Nasılsınız,
1: sağ olun.
0: İyi
1: çok
0: misiniz?
1: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun bizler de iyiyiz. Varlığınızda programımız yine çok güzel olacak eminim. Çok güzel eserlerimiz var, çok güzel bir repertuar yapmışsınız.
1: Eyvallah.
0: Çok sohbet edeceğiz, müzik de yapacağız. Şimdi izleyenlerimiz evvela sizin o güzel sesinizi bir eserle duysunlar isterim. Ardından
1: Memnuniyetle.
0: programımızı başlatalım. Ne dersiniz?
1: Memnuniyetle.
0: Eyvallah,
1: sağ olun.
0: Buyurunuz.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür
1: Eyvallah.
0: ederiz. Bu eser bana yabancı gelmedi. Hocam
1: Kıymetli
0: ben...
1: amcanız Murat Necipoğlu'na ait diye biliyorum.
0: Eyvallah.
1: Doğru biliyorum.
0: Eyvallah. Çok çok güzel bir
1: Muazzam
0: eser.
1: güzel bir eser. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için
0: Allah'ım.
1: yazılmış muazzam bir Naat-ı Şerif.
0: Eyvallah.
1: Yunus'un dilinden
0: Ya...
1: namelere dökülmüş.
0: Kıymetli hocam, çok güzel bir eserle başladık ve yine repertuarımızda biraz önce de arz etmeye çalıştım. Çok güzel eserler var. Mesela şöyle açsak, desek ki, musiki yani sadece bir sanat mı sizin için, yoksa insanın manevi dünyasını besleyen bir yol mu? Mesela ne dersiniz konuyla alakalı?
1: Malumunuz yani programın isminde de geçen o
0: Semavi.
1: hisler, semavi
0: Semavi
1: hisler.
0: hisler.
1: Yani insana ait olan her hissin manevi boyutunu yatsımak mümkün değil.
0: Eyvallah.
1: Bizim musikiğimizin de temeli aslında dini musikidir.
0: Eyvallah.
1: Yani ilahi musiki temelini arz eder. Onun için sadece musikiyi sanat diye değerlendirmek
0: Eksik kalır
1: eksik
0: diyorsunuz.
1: kalır.
0: Eyvallah.
1: Manevi boyutunu her daim idrak ettiğimiz
0: Hem güftelerden hem
1: malumunuz.
0: melodik yapılardan.
1: Tabii ki
0: Evet.
1: yani güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de nameler de sizi mana boyutuna taşır. Onun
0: Kesinlikle
1: için
0: öyle.
1: manevi boyutunu her daim dikkate almak icap eder musikinin.
0: Peki o zaman güfteden bahsettik. Güftesi Niyazi Mısri Hazretlerine ait. Bir muhayyer kürdi ilahi da daha var.
1: Evet.
0: Uyan gözüm aç, durma yalvar güzel Allah'a.
1: Evet. Bu da
0: İcra
1: bir
0: edelim.
1: münacat.
0: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hakk'a bir münacat.
0: İcra edelim mi hocam?
1: Neyzen Yusuf Yılmaz kardeşimizin bestesi.
0: Eyvallah. Çok selam
1: Ona da
0: olsun.
1: selam olsun.
0: Eyvallah.
1: Memnuniyetle.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Bu
1: Gönlünüze
0: eseri ben ilk
1: sağlık.
0: defa geçtim. Çok güzel bir esermiş. Buradan bestekarı Yusuf Yılmaz dostumuza, abimize çok selam edelim.
1: Evet, kıymetli
0: Gerçekten çok
1: kardeşimiz Neyzen'dir
0: eyvallah.
1: kendisi.
0: Neyzen gönlü demek ki bir
1: Evet.
0: başka olmuş bu
1: O
0: eserde.
1: başta konuştuğumuz,
0: Eyvallah.
1: hasbihal ettiğimiz mevzu ile ilgili bence. Yani
0: Kesinlikle doğru.
1: musikinin manevi boyutuyla her daim hemhal olmak Neyzen'e böyle güzel besteler yaptırıyor demek.
0: Ya aynen öyle. Şimdi kıymetli üstadım, yani bu ahenge girdi gönlümüz. Hiç ara vermeyelim, bir eserle daha devam edelim mi? Ne
1: Tabii ki
0: dersiniz?
1: memnuniyetle.
0: Eyvallah.

0: Hocam ağzınıza sağlık, gönlünüze de sağlık. Çok teşekkür ederiz, var
1: Ben
0: olunuz.
1: teşekkür ederim icranız için. Çok sağ
0: Eyvallah,
1: olun.
0: çok sağ olun. Hocam vaktimizi de iyi değerlendirmek istiyoruz. Sizi bulmuşken çok güzel eserlerimiz var. Onları da icra edelim. Bütün eserleri böyle bu listede yapalım istiyorum. Şimdi sizi dinlendirelim hocam kısa bir süre. Bizim hazırladığımız Hüseyinli bir saz eserimiz var. Onu icra etmeye gayret edelim müsaadeniz
1: Keyifle
0: olursa.
1: dinlerim efendim.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz kıymetli orkestramıza.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Hocam
1: Keyifle dinledik
0: beğendiniz
1: efendim.
0: mi? Oldu mu?
1: Şahane, harikulade.
0: Eyvallah. Bu eserin bestekarı Yurdal Tokcan, ut sanatçısı. Çok kıymetli. Benim yani küçüklüğümü bilir Yurdal abi. Buradan çok selam olsun
1: Selamlarımızı,
0: Yurdal Tokcan'a.
1: hürmetlerimizi iletelim
0: Eyvallah,
1: Yurdal
0: çok sağ olunuz. Hocam, şimdi vaktimizi iyi kullanmak
1: hocamıza.
0: istiyorum. Buradaki soruları soracağım. Burada kaçış yok hocam.
1: Eyvallah.
0: Ama sizin albümünüzde de okuduğunuz bestesi anonim.
1: Anonim bir
0: Anonim.
1: eser. Türkü tadında.
0: Türkü tadında.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz Yunus Emre'nin bu dizelerini hep kaside olarak,
0: Eyvallah.
1: Bülbül
0: Bülbül
1: kasidesi
0: kasidesi olarak.
1: olarak bilirler.
0: İsmi Sübhan
1: Bir din mi
0: bir din mi
1: var
0: var?
1: diyelim.
0: O zaman geçelim mi hocam?
1: Memnuniyetle, şeref
0: Eyvallah.
1: duyarım.
0: Buyurunuz.

0: Allah Allah, ağzınıza sağlık hocam. Ne kadar içten ne kadar duygulu oldu. Gönlünüze sağlık.
1: Türkülerimiz de
0: Ya.
1: değil mi, ilahi hislerle yazılmış. Çok
0: Aynen.
1: türkülerimiz de var.
0: Aynen öyle.
1: Türkü
0: İrfani
1: tadındaydı.
0: türkü
1: Eyvallah.
0: denir değil mi kıymetli üstadım?
1: İrfani türkülerden
0: Ya.
1: sayılabilir bu
0: Ya
1: eser.
0: aynen öyle. Kıymetli üstadım. Sizin kendinizle baş başa kalmak, içinize dönmek istediğinizde sığındığınız bir sığınağınız var mı?
1: Şah damarından daha yakın olan Cenab-ı Hakk'a
0: Eyvallah.
1: sığınmaktan başka kulun yapabileceği bir şey yok diye
0: Ne
1: düşünüyorum.
0: var ki başka?
1: Eyvallah. İçimize döndüğümüzde yapabileceğimiz şey o.
0: Eyvallah.
1: Rabbimize sığınıp her işimizi hayra tebdil etmesini niyaz eyleyip tevekkül ile yola devam etmek.
0: Muhteşemsiniz. Hadi bir eser daha.
1: Memnuniyetle.
0: Eyvallah.
1: Ne
0: Buyurunuz.
1: yapalım o zaman?
0: Şimdi sırada çok güzel bir eser var. İzleyicilerimiz belki birazcık şaşıracaklar ama
1: Eyvallah.
0: sürpriz olsun, muhteşem bir eser ve bir düzenleme yaptık, değil mi hocam?
1: Hikayesini nihayetinde
0: Hikayesini
1: anlatalım.
0: eser bitince anlatalım. Olur
1: Olur.
0: mu?

0: Saadettin Kaynak rahmetlinin,
1: Hafız Saadettin
0: Hafız
1: Kaynak.
0: Saadettin Kaynak rahmetlinin Muhabbet Bağını Girdim Bu Gece eserinde bu eseri kaleme almasındaki hikayeyi sizden dinleyelim.
1: Estağfurullah. Kıymetli bir öğrencisinin de rivayetidir. Saadettin Kaynak merhum bir sabah vakti öğrencisiyle buluştuğunda "Ne mutlu bugün vuslatın çağına erdim. Sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Bu eseri dile getirdim." demiş. Yani
0: Eyvallah.
1: bu eser Peygamber Efendimiz için yazılmış bir eser.
0: Ya.
1: Bu yönünü belki de birçok izleyicimiz biliyorum bilmiyorum ama ben bu yönüyle Sufi Aşk isimli albümümüze
0: Eyvallah.
1: böyle bu ritimde koyduk.
0: Çok güzel, çok güzel
1: Siz de
0: oldu.
1: çok güzel icra ettiniz. Tam
0: Eyvallah.
1: da ruhunu yansıttı diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ben de aynı hissiyatı
1: Eyvallah.
0: paylaşıyorum sizinle kıymetli hocam. Ve programımızın da ne yazık ki sonuna gelmişiz. Çok güzel oldu. Çok muhabbetli oldu.
1: Eyvallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza
1: Efendim ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Böyle
0: Eyvallah.
1: güzel bir programa davet ettiğiniz için.
0: Eyvallah. Şeref verdiniz kıymetli hocam.
1: Allah razı olsun. Sağ
0: Eyvallah.
1: olun,
0: Çok
1: var olun.
0: sağ olun. Kıymetli dostlar, bu haftaki konuğumuz Ömer Faruk Özcan idi. Çok güzel bir program.

oldu. Muhabbetli bir program oldu. Ve aslında ben bu programın temasını tevekkül üzerine hazırlamıştım. Fakat muhabbet muhabbeti açtı. En sonda da dedik ki muhabbet bağına girdik dedik. Kapanışımızı da öyle yapalım. Efendim muhabbetiniz, muhabbetimiz daim olsun. Haftaya görüşmek üzere.

0: rüzgar gibi geçti. Bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: 16-19 Ekim arasında Bilde, Bilibili 30'lu yumurta 169 lira yerine 89 lira. Tazem bütün poşet piliç 135 lira yerine

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, Dilhan Akustik ekibi olarak Yeşil'in Mavi ile birleştiği, türkülerinin gönüllere değdiği, her dalgasında bir ezgi, her yaylasında bir türkü saklayan Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet, Dilhan Akustik izleyicileri. Evet, Ordu'dayız. Ama 19 ilçesi, 300'den fazla şelalesi, sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de şelaleler şehri Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi. Ve ne diyoruz? Dilhan Akustik
0: Akustik.
1: devam ediyor.

0: Dünyacığım ne güzel söyledin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bir Güneydoğulu olarak ve Ordu'nun o Mesudiye türküsünü o kadar böyle içten okudun ki sana da bu yakışır zaten.
1: Çok
0: Bir ordu
1: teşekkür ederim.
0: gelinine bu yakışır.
1: Bir Mesudiye geleni,
0: Evet.
1: Kaleköy geleni olarak bunu okumam gerekiyordu, farkındaydım.
0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ya burada anlatacak o kadar çok şey var ki. Ya ben bir kere bayıldım yani. Buranın doğasına gerçekten bayıldım.
1: Evet.
0: Denizi de gerçekten çok güzel. Ve herkese tavsiye ediyoruz efendim. Ordu'ya gelin ve bu güzelliği kaçırmayın. Yani anlatacak o kadar çok şey var ama bunu ben anlatmak istemiyorum. Çünkü burada gerçek ordulu
1: Evet.
0: kardeşim Gökhan var ve mikrofonu direkt Gökhan'a vereceğim ve Gökhan bize ordu hakkında bilgi verirse çok seviniriz.
1: Ondan dinleyelim, onun sesinden dinleyelim orduyu. Güzel ordumuzu.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok anlattı orduyu da şimdi sizlere de anlatsın efendim. Dinleyelim hep birlikte.
2: Yani bir ordulu olarak orduyu anlatmak benim için açıkçası zor. Çünkü siz de bahsettiniz. Yeşilin ve mavinin birleştiği bir coğrafya. Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz arasında bir geçiş bölgesi olması hasebiyle zengin bir kültür yapısına sahip. Birçok etnik grubu içinde barındırıyor. Gerçekten sosyolojisi çok güzel. Tabii bu geçiş bölgesi olması hasebiyle farklı müzik kültürlerini yaşatmaya devam ediyor
1: Evet.
2: hala. Coğrafi sınır bakımından da hem sahil bölgesinde hem de Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt gibi illerimize de komşu. Dolayısıyla oralardan da etkilenmiş, oradan da bir müzik kültürü almış. Biz de bugün programımızın içerisinde o örnekleri vermeye çalıştık aslında. Yani temel amacı buydu. Bir tarafında davul zurnayı, bir tarafında kemençeyi duyabildiğiniz bir bölge. Ama çok daha ilginci, Ordu müzik folkloru içerisinde klarnetin çok önemli bir yeri var.
1: Evet.
2: Aslında yani Anadolu'ya 1800'lerin sonunda gelmiş bir enstrüman ama işte Elazığ gibi, Silifke gibi Ordu'da da düğünlerin vazgeçilmez enstrümanı
1: Hı
2: haline
1: hı.
2: dönüşmüş. Hatta şöyle daha özel bir bilgi vermek gerekirse klarnet burada horon çalınan bir enstrümana dönüşmüş. Yani horon hep kemençeyle çalınan bir müzik türü olarak biliriz ama bizim bölgemizde klarnetle horon çalınıyor ve insanlar oynuyorlar. Yani zaten geleneksel kültürün en önemli öğelerinden bir tanesi düğünlerdir. Düğünlerde geleneksel
1: Hı.
2: kültür yaşatılır. Burada bir mahalli düğüne gittiğiniz zaman orada klarnet ve davulu görürsünüz. Bu açıdan bir bölgesinde kemençe, bir bölgesinde davul zurna, bir bölgesinde bağlama, bir bölgesinde klarnet çalınıyor. Ben Ordu küçük bir şehir olmasına rağmen çok zengin bir folklor yapısı var. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi bir köyden diğer köye farklılık görebilirsiniz. Bir ilçeden diğer ilçeye farklılık görebilirsiniz. Umarım biz de bu farklılıkları bugün yansıtabilmişizdir. Ve izleyicilerimiz keyifle bu programı izlemişlerdir diye düşünüyorum. Ve bir Ordulu olarak buradan Dilen Akustik izleyicilerine Ordu'dan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
1: Gönlüne sağlık. Ya, Ordu anca bu kadar güzel anlatılabilirdi.
2: Çok teşekkür
1: Aslında
2: ederim.
1: Ordu müziğinde İç Anadolu, işte Orta Karadeniz esintileri de var, öyle değil mi?
2: Tabii.
1: Yani böyle tamamen Kıyı Karadeniz'deki horonlardan ibaret değil. Ordu bir anlamda bu yönden de çok zengin,
2: Tabii.
1: öyle değil mi?
2: Yani geleneksel yapı içerisinde de var ama son dönemde tabii dijitalleşmenin de etkisiyle o tarzda müzikler de
1: Hı
2: üretilmiş.
1: hı.
2: Mesela bugün repertuarımızda olan ve okuyacağımız Bahçeye Gel Bahçeye türküsü
1: Evet.
2: bu minval üzere bestelenmiş, yöre sanatçılarından
1: Hı.
2: çıkmış bir türküdür. Bakalım dinleyicilerimiz de onu dinleyince acaba Orta Anadolu havasını alacaklar mı? Merakla bekliyoruz.
1: Sen de bu toprakların yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değersin efendim. Benim

0: Evet dünyacığım, program başlıyor. Bir çırpıda bir bakıyorsun bitmiş ve biz de Dilan Akustik'in Ordu'dan yaptığımız bu programın da sonuna geldik.
1: Evet.
0: Son türkümüze geldik ama son türküden önce belki söylemek istediklerin vardır. Bana anlatmıştın ya, onu da bence sevgili Dilan Akustik ve TRT müzik dinleyicileri bence bilsin. Yıllar önce buraya gelip bir
1: Evet.
0: halk oyunları yarışmasında
1: Yok.
0: hocanla bir muhabbetin vardır
1: Var,
0: herhalde, yanlış
1: evet.
0: hatırlamıyorum.
1: 2010 senesinde efendim. Ben Gaziantep Konservatuvarı'dan mezunum. Kıymetli hocam Gültekin Şener'e de selam olsun. Ellerinden öperim. Hey Gidi Karadeniz adında bir konser turnesine çıktık. İlk durağımız da Ordu'ydu. Ve ben ilk defa Ordu'ya gelmiştim. Geldiğimde Boztepe'nin başında Ordu'ya bakınca şey dedim. Hocam ben dönmek istemiyorum. Yaşamak istediğim şehri buldum. Hatta siz gidin ben buradan birini bulurum. Evlenir burada yaşarım artık demiştim. O gün ağzımdan nasıl bir dua çıktıysa kabul oldu. Ben bir Ordulu'yla evlendim.
0: Dünyacığım, kalbin temizmiş. O zaman böyle bir
1: Teşekkür ederim.
0: içten bir dilek tutmuşsun ve o dileğinde gerçekten de böyle gönlü güzel, kendi güzel kardeşim benim Gökhan'la hep ömür boyu mutlu olun inşallah.
1: Hep birlikte inşallah. Çok
0: Çünkü
1: teşekkür ederim.
0: gerçekten mutluluğu çok hak
1: Çok
0: ediyorsunuz.
1: teşekkür ederim. Hep
0: Ama
1: birlikte
0: işte
1: inşallah.
0: Dilan Akustik'in sonuna geldik
1: Sonuna
0: dünyacığım.
1: geldik ve kapanışta hep bir sloganımız var.
0: Bu
1: Ne diyoruz?
0: sloganı ben sana bırakıyorum.
1: O zaman şöyle söyleyelim
0: Kameralar
1: efendim.
0: senin.
1: Geçmişin gölgesinde, türkülerin ışığında Dilan Akustik hafta yine sizlerle efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Kalın sağlıcakla.

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Seyir Hali Cumartesi TRT Müzik'te.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
3: Daha daha ne var?
2: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'i indirin.
4: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.

0: konuşup başlarız kaldığımız yerden.
1: Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden. Belki de sevinçle kucaklaşıp

0: Merhabalar efendim. Yolcu yolunda gerek diyerek başladık bu akşam. Bazen kısa bir ayrılık efendim insanın özlediği şeyleri daha iyi anlamasına yetiyor. Biz de başka sahneden ve sizlerden biraz ayrı kaldık değil mi canım?
1: Ama yeniden buradayız. Üstelik bu akşamın bizim için ayrı bir heyecanı var. Kısa bir aradan sonra yeniden canlı yayınımızla sizlerleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Evet efendim, canlı yayın başka bir heyecan. Canan'ın dediği gibi o anda söylenen sözün de okunan şarkının da tekrarı yok. Güzelliği de bence işte burada.
1: Evet, canlı yayının enerjisi bir başka güzel. O halde bu akşamın tekrarı olmayacaksa ilkleri olsun değil mi İsmail?
0: Evet vallahi benim için bir ilk olacak bu akşam. Birazdan Yıldırım Gürses'in Gençliğe Veda şarkısını okuyacağım. Çok sevdiğim. Yıllardır da okumak istediğim bir şarkıdır ama onu ilk kez okuyacağım. Çünkü hep şunu düşünürüm. İnsan her şarkıyı her yaşta bence söylememeli. Bazen sözlerin hakkını verebilmek için biraz da yaşamışlık ve biraz da o sözlerin yaşına gelmek gerekiyor.
1: Evet, bazı eserleri söylemek için yalnızca çok güzel bir sese sahip olmak yeterli değil. Çünkü bazı eserler sesle değil, hayatın insana öğrettikleriyle okunur. Sen sanırım sıradaki eserin zamanının geldiğini düşünüyorsun. Bence çok özel bir eser gelecek.
0: Evet, 20 Kasım geliyor. 50. yaşıma adım atacağım ve gençliğe veda etmek için değil belki ama dönüp ona bakabilecek bir yaşa geldiğime artık inanıyorum. Evet, haydi bakalım efendim, söyleyelim o zaman. Gençliğe veda.
1: Sahne senin.

0: Evet. Canancığım, gençliğe veda etmek kolay değil Canan. Ama bazen insan içinde yalnızca tabii yıllar olmuyor. Mevsimler de yas tutabiliyor. Yıldırım Gürses'in iki güzel eseriyle anlatmak istedim bu güzel duyguyu. İnşallah beğenmişsiniz ve ilk kez okudum gerçekten.
1: Yani doğru zaman bu zamanmış dedim dinlerken. Ağzına gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Gençliğe veda etmek gerçekten kolay değil. Ben de geçen hafta yaş günümü kutladım. Bir yıl daha gençleştim İsmail'cim. Yaşlanmıyoruz, yaş alıyoruz.
0: Yaş
1: Değil mi?
0: alıyoruz, aynen öyle.
1: Çok güzel oldu, ağzına sağlık. Dinlerken ne düşündüm biliyor musun? Şarkılar bazen birbirinin sözünü öyle güzel tamamlıyor ki. Şimdi biraz türkülere geçelim istiyorum. Bakalım benim söylediğim türküler birbirine ne diyecek?
0: Sahne senin
1: Canan. Havamız değişsin
0: Buyur
1: biraz.
0: sen de.
1: Buyurun bakalım.

0: Aynalı körük de olacak. Ut Kemal'e de erecek. Seni de eve
1: vereceğiz mi diyorsun? Hadi hayırlısı bakalım. Yüzüğü taktık.
0: Valla Aynalı Körük'le stüdyonun da havasını değiştirdin. Gerçekten bugünlerde buna çok ihtiyacımız var.
1: Evet, biraz da yüzümüz gülsün İsmail.
0: Biraz da yüzümüz gülsün istiyoruz. Efendim, çünkü birazdan ben yine başka bir yerden devam edeceğim. Çünkü neşenin de, hüznün de yeri ayrı. Ama insanın en çok çöken duygularından biri galiba gurbet. Değil mi?
1: O zaman sana bir soru soracağım. Uzakta olmak mı, özlemek mi daha zor?
0: Vallahi belki ikisi de. Çünkü gurbet bazen bir yerde değil Canan. Kamuşamadığın

0: tanıdığın ne varsa bence biraz orası.
1: İşte büyük sözlerin adamı İsmail Özkan.
0: Çünkü şarkı büyük Canancığım. Benimle alakası yok. O zaman söyleyelim, ne dersin?
1: Sahne senin.
0: Peki, teşekkür ederim.

0: Bravo İsmail. Sen gurbet dedin, ben dert edindim.
1: Vallahi.
0: Burhan Bayar imzalı bu şarkıda insan derdini yaradana haykırıyor adeta İsmail.
1: Evet, biliyorsun dertlerin de adresi yalnızca orası zaten. Hep dualarımız oraya. Evet, buyur Canancığım, sahne senin.
0: Ben de bir dertli dertli diyeyim o zaman. Buyurun.

0: Ağzına, gönlüne sağlık.
1: Hadi beraber bir düet yapalım İsmail.
0: Vallahi Hakkı Bulut.
1: Hakkı Bulut mu diyelim?
0: Evet, programdan önce geldi aklımıza.
1: Evet, onun en sevilen eserlerinden.
0: Hangisi?
1: Ekranları başındaki izleyicilerimiz de bize eşlik edecekler. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyeceğiz efendim hep beraber.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 16-19 Ekim arasında Bilde, Bilibili 30'lu yumurta 169 lira yerine 89 lira. Tazem bütün poşet piliç 135 lira yerine 8.

0: Evet Canancığım, biliyorsun ki bizi izleyen dostlarımızdan çok güzel mesajlar alıyoruz ve sağ olsunlar şarkılarımızı dinliyorlar, isteklerini de bizlerle paylaşıyorlar.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Her bir mesajı büyük bir mutlulukla okuyoruz. Bize büyük moral oluyorsunuz. Heyecanımızı dindirmeye en büyük sebepsiniz. Sağ olun, var olun.
0: Evet, şimdi benden en çok istenen şarkılardan birini okuyacağım efendim. Bu da o güzel mesajlara bizim bir teşekkürümüz olsun istiyorum. Evet, bir ateşe attın beni diyoruz.
1: Allah Allah, dinleyelim bakalım.

0: haber miydim aşkın sonu, aşkın sonu.
1: Bilinmez.
2: İsmail Oytaş'tan nasıl çıkarız bilmiyorum ama burası başka sahne, öyle ya da böyle çıkacağız. Bir şarkıyla yılları aşar, bir başka şarkıyla kendimizi eski bir Yeşilçam filminde buluruz bu sahnede, değil mi?
1: Vallahi inanır mısın, senin sesinde o eski şarkılara yakışan bir renk var Canan. Ben hep söylüyorum bunu. O halde bırakalım da bu kez başka sahnede biraz Yeşilçam rüzgarı esiversin efendim sizle.
2: Şefim sizdeyiz. Gel.

0: İsmail, gençlik çağı güzel güzel de ama ömrün bütün mevsimleri bahar değil ne yazık ki.
1: Kışı da var, yazı da var, kışı da var değil mi?
0: Bazen de kara kışı var İsmail.
1: Vallahi kara kış, kara kış. Aa, kara kış,
0: evet. Demişken değil mi? Hadi bir kara kış diyelim şefim.

0: İsmail, ağzına başka sahne sağlık. Orkestrasını kocaman bir alkışlayalım. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Evet, Salih Stoğlu. Birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımız. Hepsi birbirinden çok değerli. Evet efendim, İstanbul'a nice şarkılar yazılmış. Güzelliği de dillere destan. Ama benim bu akşam söyleyeceğim biraz da sitemkar olacak.
0: Desene, İstanbul'un başı biraz dertte şimdi.
1: Evet, öyle görünüyor ve diyoruz ki İstanbul olmaz olsun diyoruz efendim.
0: Buyurun bakalım.

uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun.

yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, böyleyse bu şehir

0: Yapmaktır bu. Nasıl
1: Evet.
0: kederli bir yorumdur bu. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Vallahi şu anda yaşadığımız olaylara göre de Allah
0: Eline sağlık.
1: sağlık, sıhhat versin. İnşallah böyle acıları, böyle felaketleri Allah bir daha bizlere yaşatmasın. Evet, şimdi sırada benim çok sevdiğim bir türkü var Canancığım.
0: Belli zaten İsmail. Daha türkünün adını anons etmeden yüzün değişti bir anda.
1: Ama öyle. Bazı türküler öyle. Adını söylemek bile efendim yetiyor. Evet, ne diyoruz? Keklik dağlarda şağlar
0: Ama
1: diyoruz.
0: ben yine yerime geçeyim. Sahneyi sana bırakıyorum.
1: Valla durabilirsin.
0: Hadi burada
1: Otur.
0: oturayım.
1: Tabii.
0: Değil mi? Burada dinleyeyim seni.

0: Gönlüne sağlık İsmail'cim. Yine çok
1: güzel,
0: güzel bir
1: oldu,
0: yorum
1: bak.
0: Oldu. Bravo.
1: Evet.
0: Ben de eşlik ettim alttan.
1: Şimdi
0: alttan.
1: Efendim türkü dediğim biraz da gönlün dile gelmiş hali oluyor. Ben de öyle okumaya çalıştım. Gerçekten bu güzel türkümüzü birçok sanatçımız çok güzel dile getirdi. Ama ben Müzeyyen Senar'dan hep dinlerdim. Ruhu şad olsun. Evet.
0: Cennet olsun.
1: Şimdi ne geliyor?
0: Bu kez de gönül Leyla'sına seslensin. Bakalım ne diyecek?
1: Evet, sahne senin.

0: Teşekkür ederim. Ah Leyla. İsmail'cim kısa bir aradan sonra canlı yayınımızda yeniden izleyenlerimizle beraber olmak çok güzeldi.
1: Efendim, özlemişiz. Başka sahnenin yeri de adı gibi başka. Ve
0: Haftaya yine başka şarkılarla, başka hikayelerle, başka sahnede diyoruz efendim.
1: ama yine başka sahnede görüşmek üzere. Efendim, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Sağlıkla kalın, aşkla kalın.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uyçalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini, şeylerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 16-19 Ekim arasında Bilde, Bilibili 30'lu yumurta 169 lira yerine 89 lira. Taze bütün poşet piliç 135 lira yerine

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her hafta da misafir olacağız. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele mail oldum gonca güle. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma feryadıma
1: dal dayanmaz. Yüz yüze akustik yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

hatırlıyor musun? 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM.

0: Kıymetli Köprü programı izleyenleri, hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Karadeniz'den Türkmen eline nice diyarlara gideceğiz türkülerimizle. Yaklaşık bir saat boyunca gönül hanelerinize konuk olmaktır niyetimiz.
1: Efendim bizi yalnız bırakmayın. Köprü programımız

0: Güzel avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu.
1: Çok teşekkür ederim. Bu bizim unutulan bestelerden ya da türkülerden diyelim. İşte bu köprü programımızın da özelliği unutulan şarkılarımızı ya
0: Saklı
1: da
0: kalan ne kadar özel türkümüz varsa hepsini gün yüzüne çıkartabileceğimiz bir programımız oldu
1: Evet,
0: gerçekten.
1: gerçekten öyle.
0: Ben de şimdi Balkanlara gideceğim. Oradaki soydaşlarımıza selamlar olsun. Boşnakça bir eser, Baharı Müjdeler, halkımız bilir bu eseri. Ederlezi diyeceğim ama ben farklı bir varyantını yapacağım. Bugün Gagavuz Türkçesi

0: Sesine nefesine sağlık sevgili Ahmet Tuzlu. Gerçekten manevi bir yolculuğa çıkardı o yüce sesin bizi.
1: Kerkük'te bu ilahiler sadece taziyelerde, matem günlerinde ve mevlütlerde okunur ve tek ritimle okunur. Yani ritim dediğim tefle okunur, erbane ile okunur. Ben ve sevgili şefim Turgay Coşkun'la birlikte bunu notaya döktük ve müzikle söylemeye başladık ki olması gerekendi bence.
0: Çok da güzel oldu.
1: Buradan da sevgili Hüseyin Altunses'e de selamlar olsun. Kendisinden geçtim bu eseri.
0: Şimdi ilahi aşktan fani aşka geçeceğiz. Ne mutlu ki üretenlere, o
1: Evet.
0: üretenlerden biri aramızda bize tezenesiyle yol gösteren Erkan Şölen abimin bir eserini seslendirmek niyetindeyim. Çok güzel bir eseri var. Gönlünden geçen sözler, nameler halkımız da çok sevdi.
1: Evet.
0: Köprü programı izleyicileri için de buluşturmak isterim bu güzel
1: Beraber
0: eseri. Evet,
1: seslendireceksiniz, değil
0: beraber
1: mi?
0: seslendireceğiz.
1: Evet. Dinliyoruz keyifle.

0: Evet, çok teşekkürler. Şahane orkestramız için. Koca bir alkış istiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Evet, çok sevgili TRT Müzik izleyicileri, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neşe Demir.
1: Ben Ahmet Yüce. TRT Müzik ekranlarında ilk programımızla, Gençliğin Türküsü'yle hem buradaki seyircilerimizin hem de tüm ulusumuzun karşısındayız. İnşallah güzel olacak.
0: Bizler hazırız efendim. Sizler hazır mısınız gençler?
1: Evet, bu arada Erzurum Teknik Üniversitesi değil mi? Şöyle kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Evet. Bizleri yalnız bırakmadılar.
0: Evet, ben de hoş geldiniz demek istiyorum ve Erzurum'un güzel ve kıymetli insanları da aramızda, misafirlerimiz de aramızda. Hoş geldiniz efendim.
1: O zaman ben bir türküyle müsaaden olursa
0: çok güzel olur.
1: Başlayayım. Şöyle Ali Öner'den söz müzik, Ali Öner benim de hemşerim, Allah rahmet eylesin, Elazığlı abimiz. Suna gelin diyelim mi şöyle alkışlarınızla?

0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah.
1: Evet, Ahmetciğim şahanesin. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Sahne
1: çok
0: sizin.
1: Güzeldi. Teşekkür şöyle ediyorum ben. Efendim. Ben de bir Urfa türküsü seslendireceğim sizlere. Evlerinin önü yoldur yolaktır diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Çok kıymetli orkestramıza sonsuz teşekkürler. Harikaydınız. Kul Ahmet türküsü okuyacağım sizlere. Dur Leyla diyeceğiz. Son zamanlarda da hem sosyal medyada hem de dizilerde de çokça dinlediğiniz ve çok eminim ki sevdiğinizi de bildiğim, tahmin ettiğim çok güzel bir türkü. Dur Leyla diyeceğiz efendim. Haydi.

0: Evet, ağzına yüreğine sağlık sevgili
1: Çok teşekkür
0: Neşe.
1: Ederim.
0: Evet, türküler, türküleri duygulu insanlar okuduğu zaman daha bir farklı oluyor. Yani enstrümanda da böyledir. Biraz şöyle sohbet edelim.
1: Evet.
0: Yani mesela çok iyi enstrüman acilitesi çok iyi olabilir veya teknik olarak çok iyi olabilir ama duygu olmayınca hiçbir alıcılığı kalmıyor. O yüzden Neşe de gerçekten çok güzel, duygulu okuyor türküleri. Şöyle kocaman bir alkışla
1: çok
0: alalım.
1: Çok teşekkür ederim. Bil mukabele sevgili Ahmetciğim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Kul Ahmet'i de rahmetle anmış olalım. Nice kul Ahmetler gelsin geçsin bu dünyadan. Rahmet diliyorum efendim.
0: Hepsine rahmet olsun.
1: Evet, ne okuyacağız Ahmetciğim?
0: O zaman şöyle, şimdi Erzurum'da, Erzurum stüdyolarındayız. Bu stüdyonun adı biliyorsunuz.

0: rahmetli
1: Aşık
0: bizim
1: Yaşar Reyhani.
0: Aşık Yaşar Reyhani şöyle rahmet olsun. Kendisinden de dilimizin döndüğünce şöyle iki ağız bir uzun hava ile ardından baboş diye çok güzel bir türkümüzü bağlayalım.
1: Harikasın. Evet.
0: Teşekkürler.
1: Sahne senin Ahmetciğim.

0: Evet, sürprizlerimiz de var.
1: Bravo. Sevgili Neşe. Aa, bayıldım.
0: Rıdvan kardeşimizi şöyle daha kuvvetli bir alkışlar mıyız? İnşallah Rıdvan bizim konuğumuz da olacak. Bizi kırmadı. Yani daha doğrusu bizi yalnız bırakmadı.
1: Sağ olsun. Daha
0: Elazığ'dan geldi. Yine bizim değerli konuklarımız var. Elazığ'dan gelen senin mesai arkadaşın var.
1: Tabii tabii. Emekli ettik. Çok üzüldük ama her zaman başımızın üzerinde yeri var. Zülfü Demirtaş aramızda. Kültür Bakanlığı sanatçısı, ses sanatçısı. Abim hoş geldin. Şeref verdin bizlere.
0: Evet, bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim Elazığ otantik Harput müziğinde bilirsiniz Enver Demirbağlar, Faşa Demirbağlar. O kuşaktan sonra zaten çok az okuyan, hakkıyla yani kaynak kişi olarak okuyan biri Zülfü abi fanusta saklamalı bence. Çünkü Zülfü abi gerçekten Harput musikisine, gazeliyatından, türkülerinden, uzun havalarından hepsine tamamen hakim. Tabii Zülfü abi gibi buradan Muzaffer Ertürk, o da abimiz, hemşerimiz, büyüğümüz, Hasan Öztürk gibi değerlerimiz de var. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Gençler diyor ki şimdi acaba bize de sıra gelecek mi? Bize de mikrofon uzatılacak mı? Ha, bir korku dolu gözler hissettim. Yok. Tamam ama hep birlikte eşliklerinizi bekliyorum tabii. Yine bildiğiniz güzel bir beste okuyacağım. Şenol Tezcan eseri. Yazan kalem siyah diyeceğiz. Biliyor muyuz? Tamam, o zaman nakaratlarda eşliklerinizi bekliyorum. Haydi.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli arkadaşlarım da o kadar güzel çaldılar ki.
0: Evet.
1: Polat, kıymetli eşim ve kıymetli kardeşim, yüreğinize sağlık.
0: Bizim her hafta bir farklı bir üniversite gençliğiyle birlikte olacağız. Erzurum'da olduğumuz için tabii ki ilk haftalık tercih hakkımız Erzurum'dur bizim. Şöyle Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yine kocaman bir alkış alalım mı gençlerimize? Şöyle aslında iki şey böyle konuştum, biraz hatır gönül sormak istiyorum. Programımızı beğendiniz mi diye size ikinize soralım.
2: Evet, çok beğendik, çok güzel. Eğleniyoruz, evet.
3: Evet, iyi ki gelmişiz. Çok beğendik, evet.

0: Artık her hafta gelmek isterler değil mi? Bir Erzurum türküsü seslendireceğiz sizlere. Ne okuyacağız?
1: Palandağ diyelim. Haydi o da bakalım. Buradan hemen onu da açıklamadan geçmeyeyim. Selahattin Alpay abimin derlemesi. Hatta bu programımızda da bunu da okuyun diye bize kendi gönlünden geldi. Buradan Selahattin Alpay'a da şöyle kocaman bir alkış alalım mı?
0: Kıymetli büyüğümüz, saygıdeğer büyüğümüz.
1: Tabii ki bizim üslubumuz, tarzımız olarak İzzet Altın Meşe hocamız, Selahattin Alpay abimiz, Bedri Aysel'i yine aynı şekilde, Belkıs Akkale, bunlar bizim hocalarımız. Bunları biz dinleyerekten eğer bir name, bir şey, ağız, tavır öğrenebiliyorsak şöyle kocaman alkış alalım o dört büyük ustaya. Evet. Şöyle gençler, halay çekmek.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet böyle.
1: Ne güzel oldu.
0: Arada coşuyoruz değil mi arkadaşlar? Böyle gençlik.
1: Nasıl? Gençlik. Keyifler iyi mi? Yerinde mi? Harikayız. Çok güzel. Harikasınız gençler. Ne yapalım? Sıra kimde?
0: Evet,
1: şaşırdık.
0: Sıra bendeydi. Sen, fark etmez.
1: Haydi
0: efendim.
1: Bakalım.
0: Ha pardon. Özür dilerim. Evet, şefimiz Mustafa. Şöyle bu arada Mustafa Göçer bizim orkestra şefimiz. Şöyle bir alkış alalım. Şimdi aramızda yine biz bir ekibiz. Bizde hani böyle sanatçı, vokal, saz öyle bir ayrım yok. Biz bir ekibiz. Burada çok sevdiğim bir kardeşim var. Bizim aramıza katıldı. Leyla Karaca. Kendisi Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı. Fakat çok güzel türküler okur. O yüzden şöyle kendisinden güzel bir türkü alalım mı? Evet, Leyla Karaca diyoruz.

0: Bravo Leyla. Harikaydın. Ne güzel bir ses değil mi? Alkışlar Leyla için gelsin.
1: Evet.
0: Yüreğine sağlık, ağzına sağlık canım.
1: Teşekkür ediyoruz inşallah. Leyla biraz yoğun çalışıyor. Korodaki görevlerinden, konserlerinden dolayı. Fırsat buldukça burada konuk edip dinleyeceğiz inşallah kendisini.
0: Evet, o güzel sesinden mahrum kalmayacaksınız.
1: Evet.
0: Evet Ahmetciğim.
1: Şimdi.
0: Ne diyoruz, ne
1: vallahi
0: okuyoruz?
1: Ne diyelim biliyor musunuz? Biraz efkarlandım. Şöyle Erzurum'dayız, Nene Hatunların diyarındayız. Böyle şöyle askerlerimize, şehitlerimize zaten burada onlar kalbimizde. Onlara sonsuz minnet duyuyoruz. Şöyle çok güzel askerlerimiz üzerine yazılmış çok eski bir türkü var. Kara çadır ismi tutar, Martin tüfek pas mı tutar diye. Ağlayanım, anam bacım diyor. Eşin, elin kızı yas mı tutar? Onu sizlere içimden geldi okumaya çalışayım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Buradan yine tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şifalar diliyorum. Onların sayesinde bizler bu imkanları burada buluyoruz. Öyle değil mi? Evet.
1: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili Ahmet.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Ben de bir bozlak seslendireceğim sizlere. Şekip Şadoğru'dan alınan bir eser, bir uzun hava. Kader diyeceğiz.

0: Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm TRT Müzik ailesine, bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize, stüdyomuzda bulunan kıymetli öğrencilerimize ve kıymetli misafirlerimize çok çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Halay çekmek serbest gençler.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok sevdiğim, 30 yıllık arkadaşım, dostum, sohbet edebildiğim şahane bir müzisyen, şarkı yazarı ve diğer özelliklerini de konuşacağız. Ali Güven bugün konuğum. Ali'cim hoş geldin. İyisin hoş inşallah.
1: Gayet iyiyim. Çok keyifliyim. Seninle burada programda olmak çok güzel. Çünkü hani yakın arkadaşlarına her zaman böyle programlara denk gelmiyorsun. Çok da ihtiyacımız vardı bir böyle programa. Çok güzel oldu. Çok keyifli olacağına eminim.
0: Yaşa. Çok rahatlatıcı oluyor tabii ki. Yani sohbet edeceğimiz o kadar çok konu var ki.
1: Tabii canım.
0: Şarkılar var. Evet. Ama ben ilk önce senin şarkı yazarlığınla ilgili konuşmak istiyorum. Çok beğeniyorum.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Yani tabii ki senin müzisyenlik içmişin tabii ki bir tamburi durumun var ki ben ona şahit oldum birebir. İnanılmaz. Yani iki dakika bile olsa bütün her şeyi bırakıp sessizliğe bürünüp oturup seni dinlediğim dakikaları hatırlıyorum. Ama yazdığın şarkılar da 30 yılda birdi ben yolcuyu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: 96 model miydi öyle hatırlıyorum.
1: 97.
0: 97.
1: Evet. Kurdayı. Yolcu, Yadigar arkasından.
0: Ah
1: İlk albümüm 97'de çıktı. 90. Ondan önce bir müzisyenlik hayatım var.
0: Senin orayı ben çok... Evet. Davul ben çaldırmıyordum. Sonraki 3 sene önce seninle sohbet ettiğimizde bana söyledin.
1: Evet.
0: Perküsyonu biliyordum.
1: Evet.
0: Ama davul çok iddialı yani.
1: Evet aslında evet. Davul temelde aslında hep davul vardı. Perküsyona biraz ağırlık verdim. Ama tabii ki akabinde hemen davula geçtim. Zaten ikisi birlikte yürüyor. Müziğin içinde olduğun zaman hepsi birlikte yürüyor. Ritimle başladığı için müzik de herhalde içimizden de öyle. Ben 5-6 yaşındayken video görüntüleri var. Böyle hep düğünlerde davulcunun yanında böyle devamlı dikkat kesilen bir çocuktum yani. Ondan sonra tabii o tutkumuz hiç bitmedi. Ve hala da devam ediyor.
0: Ben seni tanıdığımda perküsyon olayını hatırlıyorum. Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda bir yere gelmiştik.
1: Evet.
0: O güzel dönemlerdi.
1: Tabii canım yani 93 falan olması lazım.
0: Ama sonra albüm hazırlığına girdin hatırlıyorum. Şarkılar zaten yazıyordun. Her daim yazıyorsun. Şu anda yazdığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama o dönemde hatırlıyorum. O sahnenin şeyini tozunu önceden almak çok işe yarıyor sonrasında. Solist olarak sahne aldığımızda benim çok işime yaradı back vocal hayatım. Hazır konuştuk buraya kadar. Şu yolcu şarkısını bir hatırlasak mı acaba?
1: Tabii.
0: Ben back vocal yapacağım. Hazırım.
1: Teşekkür ederim.

0: Bravo.
1: Sağ ol. Teşekkürler.
0: Nasıl ya, değil mi? 28 sene geçmiş gibi yani, dün gibi değil mi ya?
1: Aynen öyle. Çok acayip. Gerçekten inanılır gibi değil.
0: Zaman su.
1: Düşündüğüm zaman hani eskiler derdi zaman su gibi geçiyor. Hani inanmazdık o zamanlar. Ama hakikaten öyleymiş. Ama ben yine de müziğin yani zamanı durdurduğunu düşünüyorum. Yani çünkü
0: bazen dondurduğunu da.
1: Evet.
0: Durdurduğunu da herhalde.
1: Aynen, aynen öyle. Çünkü işte müziğin herhalde, şarkıların herhalde bu yüzden önemi ortaya çıkıyor. Yani hani gerçek şarkıların, kalıcı şarkıların mesela. Çünkü o dönemi hatırlatıyorlar. Fotoğraf albümü gibi.
0: Artık hatıralarda yer alıyor.
1: Hatta bazen insanın

0: burnuna böyle aa bir koku geldi, tanıdık bir koku.
1: Ya değil mi?
0: Güzel bir çiçek kokusu.
1: Gençliğini
0: şey,
1: hatırlatıyor.
0: Şöyle bir şey gidersin böyle 20 sene 30 ya, sene eve. Evet. Şarkılar da herhalde öyle bir şey. Müziğin güzelliği de herhalde bunlardan biri olsa gerek.
1: O zaman o şarkılardan bir tanesi daha gelsin mi? Ben çok seviyorum. Sözleri Zeynep Talu. Zeynep'ciğim. Müzik Ali Güven. Yadigar.

0: Teşekkürler.
1: Çok acayip. Ben bestelerini senin yeni yeni anlamaya başlıyorum diyebilirim. Ya Uçurum Çiçeği diye bir şarkın vardı özellikle en son yaptığın.
0: Evet. Evet.
1: O çok, ya doğrusu albümün içerisinde en son yaptığın video klibi vardı.
0: Evet.
1: Ona bayılıyorum. Yani şarkı iskeleti konusunda melodik hattını takip edince çok tatlı, enteresan
0: geliş,
1: şeyler.
0: Geliş gelişme sonuç yani. Gayet... Ben hikayeyi seviyorum ya. Bir bütünlük, evet, evet, bütünlüğü seviyorum. Mesela şimdiki şarkılara bakıyorum mesela günce çok ayrı ayrı bölümler hep böyle. Bütünlük yok yani. Sanki böyle yani parça bir hikaye anlatmıyor. 3 tane, 4 tane hikaye anlatıyor. Sinema filmleri vardır ya. 3 hikaye birden, 4 hikaye birden filmde. Yeni şarkılarda...
1: Tek parça gibi gelmiyor diyorsun.
0: Efendim? Tek evet, bir tek parça. Bir film gibi gelmiyor. Başyapıt da o yüzden oluyor herhalde yani. Yani 3-4 bölüm ayrı ayrı bölümler oluyor. O da seviliyor, bu da seviliyor. Yani... Gül gibi geçirip gidiyor herhalde. Öyle bir şey mi yani?
1: Dedim ya programın en başında insan yani seyircilerimizin senin bilmediğin yönlerini ben anlatmak istiyorum. Ben yakından gördüğüm için bir kere evin müze gibi. Evet, korkunç ya. Bir merakım var. Yani inanılmaz merak var. Ben ne zaman sana gelsem otursak çay kahve içsek ding dong kapı çalıyor. Bu ne diyorum Ali? Yeni bir şey aldım da diyor. Buldum bir yerden. 50, 60, ama 70. Daha çok sevdiğim tarih.
0: İnsanlar hani bir şey zannetiyor. Yani ding dong kapı çalıyor falan.
1: Bir sipariş geliyor. Yani seni takip ettiğin, evet, özellikle takip ettiğin eski vintage, evet, eşyalar, oyuncaklar.
0: İşte gelen şeyler de çok komik.
1: Tarif yani edemiyorum çünkü sayın seyirciler, evinize, evine girdiğiniz zaman Ali'nin sol duvara şöyle bakın. Bir kere komple orası bir biblolar vesaireler.
0: Her şey var.
1: Her şey var. İnanılmaz.
0: 70'ler, 80'ler, 60'lar.
1: Evet, yaşa. Bahsettiğim işte bölge neresi diye.
0: Hatta bir tane oyuncağım var. 1900'lerin başında yani döküm demirden yapmışlar. Hastalık işte bak anlatıyorum yani.
1: Evinde en ilginç gördüğüm şey kocaman bir deniz
0: gemi. Siren.
1: Siren şey vardı.
0: Deniz kornası.
1: Senin gibi çok sevdiğim bir abim Harun Kolçak.
0: Evet.
1: Çok meraklı.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok meraklı. Yani o inanılmaz.
0: Galiba onda da şey vardı.
1: Baykuş seti. O baykuş, bir tane baykuş seti vardı. Onu ben bozdurmadım biliyor musun? Sağ olsun.
0: Evet, Özlem, anlatmıştım.
1: Sağ olsun Arpej Müzik'ten bizim.
0: Koleksiyondu değil mi?
1: Evet, evet, evet. Ya çünkü aramızdan ayrıldıktan sonra ve onu bazı eşyalarını sevdikleri isteyen, bazı hatıralar almak isteyen. Ben mesela bir şapkası vardı, bir kefi vardı, evet, onu almıştım. Bir tane bileklik var, hatıra saklıyorum hala.
0: Tabii sünnettir.
1: Ömür boyu yani, hatıra yani. O da çok severdi. Ve özellikle dediğim gibi baykuşa çok merakı vardı. Dünyanın her yerinden topladığı baykuş seti vardı böyle bir şeyin içerisinde.
0: Allah rahmet eylesin. Ya, güzel bir sanatçı, büyüğümüzdü.
1: Şahaneydi. Hazır Harun Kolçak demişken ben ilk vokalistini yapmıştım 1992.
0: Evet, biliyorum.
1: 1,5-2 yıl. Benim ilk eserimi seslendirmişti. Ben bazen şarkılar bitince Harun Kolçak çok yaşa diyorum, dayanamıyorum. Ama tabii ki yani biz onları ben şöyle görüyorum. Kozayı terk ettiler ama bir kelebek olarak terk ettiler tabii buradan. O yüzden ömürleri şarkılarla, eserleriyle yaşayarak onlarca yıl daha devam edecek varlığı.
0: Mutlaka.
1: O yüzden her zaman Özkan Uğur'la ilgili konuştuğumuz zaman ben hep buradalar yani.
0: Tabii,
1: bizimle
0: tabii
1: eserleriyle birlikteler ve biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. Acaba Müptelayım Sana'yı back vokal yapardım bu şarkıya tizden Harun abiye. Şimdi mümkün değil ama elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Müptelayım Sana.

0: Onunla Tunç çok yaşa. Harun Kolçak çok yaşa.
1: Büyük eserler.
0: Çok çok değerli insanlar. Tabii ki sözlerini de Leyla Tuna yazmıştı. Hatırlıyorum Harun abinin ilk... Ah, o yıllara gittim vallahi ya. Kaç konser, back vokal yaptık.
1: Ya,
0: ne güzel zamanlar vallahi.
1: Yani inanılmaz. Yani 91-92 diye hatırlıyorum ama yanlış mı?
0: 91.
1: Değil mi?
0: İlk albüm olması lazım. Öyle ben 92'de lazım. Başladım sonra da.
1: Zaten yani şöyle, yani dediğimiz gibi hani 90'lar dediğimiz yani bir lale.

0: devri, müziğin lale devri diyelim ya biz ona.
1: Bizlerce de çok tatlı üstadlar geldiler. Bize çok güzel aşılar yaptılar.
0: Yol açtılar tabii ki. Bu iş böyle ya. Yani,
1: böyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten bir insan bazı konularda söz yazma, beste yazma, şarkı yazarlığı konusunda aranjörlük işi çok bambaşka bir iş.
0: Evet.
1: Onların o tecrübelerinden bize o kendi kapılarını canı gönülden açıyorlar ya. Bilmediğimiz bir şey varsa o konuda aydınlatıyorlar. Ve bunu hiçbir beklenti olmadan senelerce yaptılar. Çok abi, yani çok değerli abilerimiz. Ben Mazhar abi, Fuat abi, Özkan abi, Barış abi, hepsi Barış Manço. Aynı şekilde. Çok ben yararlarını
0: yani
1: gördüm.
0: Söylediğin
1: çok,
0: isimler hepsi
1: çok
0: yani
1: değerli.
0: Çok önemli ya.
1: Şimdi şahane bir şarkı daha var. Sözleri benim hatırladığım Aşkın Turan müziği.
0: Feyyaz Kuruş ve bana ait bir şarkı. Feyyaz. Bu gece.
1: Bu gece Feyyaz Kuruş. Feyyaz'cığım selamlar olsun. Seni çok seviyoruz.
0: Evet. Şahane buradan şarkılara. Feyyaz Kuruş'a, Feyyaz abiye çok selamlar. 90'lı yılların unutulmaz şarkıları.
1: İnanılmaz.
0: Neler var neler yani. Ateşini Yolla Bana'dan tut. Benimle oynaması işte. Evet. Var da var. İnanılmaz. Sevdik sevdalandık.
1: Oraya tabii, okudu, tabii.
0: Sensiz Sabah Olmuyor'dan tut. İşte yani çok şarkısı var.
1: Helal olsun. Helal olsun. Bu geceyi mi okuyoruz peki şimdi?
0: Bu gece okuyoruz. Vay. Evet.

0: Canlı performans
1: her
0: yapıyorsun.
1: Zaman.
0: Sahne de sahne devam takip ediyorum.
1: Evet.
0: Yani full sahnenin çok heyecanlı, çok hareketli, çok şahane.
1: Teşekkür
0: süper.
1: Ederim.
0: Bu arada bu şarkıyı demin anons ettik. Aşkın Tuna'ya da tabii ki sevgiler selamlar olsun. Çok severim Aşkın'ı da. Aşkın
1: aynen
0: abiye.
1: Öyle Aşkın abiye de bundan çok saygılarımı sevgilerimi
0: ne kadar büyük yıldır. Hitlere imza attı. Yani, İnanılmaz.
1: Şeyle zaten hani beraber yürüdük biz bir yollarda var. Ondan
0: devlerin
1: sonra
0: aşkı.
1: Demir attım yalnızlığa var.
0: Devlerin aşkı.
1: Onda devlerin yani, aşkı büyük olur var.
0: Var ya.
1: Yani sevda, sevdik sevda. Pardon Zeynep Tarıyorum'da o. Aşkın abi de 90'lara yani inanılmaz
0: imza attı.
1: İmzasını
0: i̇nanılmaz,
1: atan
0: inanılmaz
1: büyüklerimizden.
0: Hala
1: o da şairdir.
0: Yazıyor, tabii,
1: çok değerli bir abimiz.
0: Yaşa be.
1: Onlarla beraber olmaktan her zaman da bir araya geliyoruz her zaman. Mutlu oluyorum. Çok tatlılar yani gerçekten. Evet. Muhteşemler.
0: Çok değerli bir sözleri bestekar Adnan Ergil.
1: Evet Adnan abimizin parçası.
0: Çok güzel. Nilüfer Hanım'ın seslendirdiği çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Onu koymuşsun repertuara. Çok sevindim koyduğun için.
1: Evet.
0: Böyle ayrılık olmaz. Ne güzel bir şarkıdır. Ali Güven.
1: Teşekkürler. Adnan abiye de çok saygılarımızı diliyorum.

0: Çok güzel bir şarkı ya. Adnan Ergin.
1: Gerçekten Adnan abinin ama çok acayip. Haram geceler mi?
0: Tabii canım.
1: Hava nasıl oralarda?
0: Çok güzel yani ya. İnanın. Ben çok beğenirim Adnan abi şey bestelerini. Adnan Ergin bestelerini.
1: Bir 20 yıl önce karşılaşmıştık stüdyoda. O kadar acayip bir döneme denk gelmişti ki. Ve insanı şöyle bir ayağa kaldırıp tekrar o gücü veren hani birkaç cümle, bazen abilerimiz bunu yaparlar bize. Gelirler böyle bir cümle kurarlar. Seni hatırlatan belki bir şey olur o. O hatırlatması bir de bize çok tatlı gelir ve onu biz o dokunuşu çok kıymetli buluruz.
0: Tecrübe.
1: Şimdi Erkin Koray'ın sözlerine yazdığı Çöpçüler şarkısı var. Şahanedir. Ben Çöpçüler şarkısını sahnede okumak nasip olmadı, hiç denk gelmedi. Fesuman Allah'ı çok okudum. Hı hı. Ama Çöpçüleri ilk defa sen hani ilk defa dinleyeceğim
2: senden. Ben çok seviyorum.
1: Evet, zaten ben de hani seviyorum şarkıyı canım. Hala radyolarda her yer çalıyor.
2: Evet. Ya,
1: şahane bir şarkı.
2: Erkin Baba.
1: Yani
2: Anadolu rock'ın kralıdır. Hani Türkiye'de
1: müthiş bir.
2: Yani önümüzü çok yol açtılar bize ya. Gerçekten tabii. Cem Karaca, yetişler, Erkin işte, Koray, Barış abi.
1: Evet. Hepsi çok hani, yaşlısınlar ya şarkıları.
2: Çok şanslıyız o dönemde. Herkes şanslı. Yeni nesil de şanslı. Onlar iyi ki yani işte eserler burada ortaya
1: yaşıyor tabii yani. Evet, yani. O zaman Çöpçüler diyelim.

0: Helal. Muhteşem bir enerji.
1: Ya yani ben şarkıyı kimin şarkısını söylüyorsam onun enerjisine giriyorum ya. Erkan abi ben çok enerjik bulurdum. Aslında ona hani bakışı baktığın zaman böyle çok böyle mülayim hani ya, şey bir ağır başlı. Ama müziğinde öyle değildir yani.
0: Yani işte söz yazdı sözlerde onlar var hepsi.
1: Tabii. Yani, süper. Yani müthiş bir matematik.
0: İyi ki geldin. Kardeşim benim çok sağ ol. Vallahi şeref verdin. Çok mutlu oldum şeref seni gördüğüm için. Zaten seni gördüğüm anda benim için biliyor zaten.
1: Ben de öyle, sen var, de biliyorsun. Seni de öyle.
0: Çok gerçekten severim seni yıllardır.
1: Ben de öyle.
0: İyi ki geldin. Ne de iyi ettin. Tabii ki finalde çok tempolu güzel şarkılarla bitireceğiz. Son bir kapanış anonsumu yapayım. TRT Müzik ekranlarında bu hafta Ümitli Şarkılar'da çok sevdiğim arkadaşım, dostum Ali Güven konuk oldu bizlere, sağ olsun. Önümüzdeki hafta Ümitli Şarkılar'da tekrar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve şarkılar.

0: kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız, farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

0: Merhabalar. Ümit Yılmaz ile Doğaçlama programında sizlerle beraber olacağız. Bugün ben ve arkadaşlarımla beraber size şarkılar, türküler söyleyeceğiz. İlk eserimizi çaldık, söyledik. Siyah adlı eser, sözü ve müziği bana ait olan eseri seslendirdik. Demin dediğim gibi bugün biz olduğumuz için ben müzisyen arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak ve onlarla da sohbet etmek istiyorum. İlk olarak Ozan Sarıboğa ile konuşacağız. Ve ben Ozan'a bu programdaki rolünü ve düşüncelerini ve kendisini de kısaca tanıtmasını rica ediyorum.
1: Merhaba, ben Ozan Sarıboğa. Bu programda piyano çalıyorum ve düzenlemede katkıda bulunuyorum. Kendim de aynı zamanda müzik yapımcısıyım. Yapım şirketim var ve yıllardır müzikte 10 yaşından beri uğraşıyorum, çalışıyorum. Çok küçük yaşlardan beri. Ana enstrümanım piyano, tabii başka enstrümanlar da çalıyorum. Bu programda olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hem sizlerle birlikte, ekip arkadaşlarımızla birlikte burada yer almak çok güzel bir duygu. Hem çok güzel müzik yapıyoruz, birlikte güzel doğaçlamalar yapıyoruz. Müziğe bu şekilde hizmet ediyoruz. Burada olmaktan dolayı tekrardan teşekkürler.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz Ozan. Biz de seninle beraber olmaktan çok mutluyuz. Sağ ol.

0: Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gökyüzü eserini ben de çok seviyorum. Ve çok güzel de seslendirdik. Duygularımızı kattık. Ellerine sağlık. Bu arada programımızda fotoğraflar kullanıyoruz. Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflar. Her programda birkaç tanesine yer veriyoruz. Kendisine de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi programın başında da söylemiştim. Çok önemli müzisyenlerle beraber bu programı yapıyoruz. Ney sanatçımız Eyüp Can Açıkbazı'ya dönmek istiyorum. O da kendini biraz anlatsın ve düşüncelerini kendisinden alalım.
1: Herkese merhaba. İsmim Eyüp Can Açıkbozu. Ney sanatçısıyım. Yaklaşık 2 yıldır Ümit Yılmaz hocamızla abimizle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Onun ensemble'ı altında birlikteyiz ve bu dışarıda vermiş olduğumuz konserleri şimdi ekrana taşımış bulunmaktayız. Programın adında da olduğu gibi her şey doğaçlamayla gelişiyor ve bu anı yaşamak, bu atmosferi koklamak gerçekten çok keyifli bizim için. Burada olduğum için çok mutluyum. Birlikte müziği paylaştığımız için.

0: Bir Malatya Türküsü, Aşık, Seyit Meftun'un eserlerinden bir tanesini okuduk. Rahmetli babamın da çok sevdiği bir türküydü. Ozan'la beraber seslendirdik. Ozan'cığım ellerine sağlık. Eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Programımızda bugün ben ve arkadaşlarım var ama her hafta birbirinden değerli konuklarımız olacak. Yeni sesler olacak, yeni enstrümanistler olacak. Ben şimdi sözü Sertaç Çiğdem'e vermek istiyorum. Sertaç programımızda kontrabas sanatçısı olarak bizle beraber ve artı benimle beraber de yol arkadaşlığı, müzik arkadaşlığı yapan bir kardeşim. Sağ olsun bizimle beraber tüm işlerimizde yanımızda. Ve ben Sertaç'a sözü bırakıyorum.
1: Merhabalar, ben Sertaç Çiğdem. Ümit Yılmaz Ansambul grubunda kontrbas çalıyorum. Yıllar evvel Ümit Hocam bir gün beni aradığında aslında bir şey mi yapsak, bir topluluk mu kursak demişti. Buradaki abilerimle çok defa beraber çaldık ama o gün geldiğinde evet ya çok keyifli olabilir demiştim ben. 2,5 sene evvel falan sanırım bir oluşumda bulunduk ve ilk konserimizi hep birlikte toplanarak yaptık. Daha çok Ümit Hocam'ın eserleri vardı bu konserde. Sonra beraber yol yürüyerek bayağı Türkiye'nin belli yerlerinde konserler icra ettik. Tabii ki bu süreçte bir stüdyo çalışmamız oldu. Onun üstüne belli şehirlerde konserler yaptık. Sonra hepimiz bir araya gelip bir televizyon programına buluşmak durumunda bulunduk ve çok da keyifli oldu bizim için. Hocamla bir abi kardeş baba oğul gibi ilişkimiz var. Yani benim hayatımın birçok lokasyonunda benimle beraber. O yüzden çok mutluyum. Onun tecrübelerinden, hayatından feyiz alıyorum. Kimi zaman bana kızabiliyor, kimi zaman övebiliyor, kimi zaman yanımda oluyor, kimi zaman çok eleştiriyor ama çok da keyifli yol yürüyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Bizleri takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.

0: Yine bana ait olan bir eseri seslendirdik. Restrumental eser. İsmi Ümit. Kendime hediye ettiğim eserlerimden biriydi. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok keyifliydi. Bu programda başta yönetmenimiz Gökhan Ateştürk olmak üzere ve seste Ertan Keser dahil kimin emeği geçtiyse sonsuz teşekkürler. Şimdi size Murat Süngü'yü takdim etmek istiyorum. Ama öncesinde Murat'la ilgili iki kelam etmek isterim. Murat Süngü ile biz çok eski bir müzik yoldaşlığımız, arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Uzun yıllardan beri bu piyasada çok önemli değerlerden bir tanesi. Her projede, her farklı müzikte olan bir özel üstad. Ve sağ olsun yani bu orkestrayı kurarken de kendisini aradığımda da o da çok isterim Ümit. Keyif alırız diye konuşmuştuk ve sağ olsun bizi yalnız bırakmadı, geldi. Murat hem grubun abisi hem de tecrübe konusunda hepimizden önde olan birisi diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdi sözü Murat'a bırakıyorum.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim. İsmim Murat Süngü, cello sanatçısıyım. Eskiden hep grubun küçüğü olurduk, şimdi grubun büyüğü olmaya başladık. Ve yıllarca biz koca çınarların gölgelerinde gölgelenirken, şimdi kardeşlerimizle aynı ortamda bulunduğumuzda böyle mutlu oluyoruz. Onların verdiği enerjiyle çok güzel işler çıkıyor. O yüzden bu programda her şey her an olabilecek konumda. Çünkü biz doğaçlama bir müzik yapıyoruz. Ve bunu da insanların ilgiyle izlediğine muhakkak eminim. Çünkü biz yaptığımız işte o anki fikirlerle, o an aklımıza ne geldiyse onun müziğini yaptığımız için burada çıkan her şey samimi ve güzeldir. O yüzden izleyicilere şimdiden iyi izlemeler diliyorum.

Ve programımızın sonuna geldik artık. Arkadaşlarımızla beraber düzenlediğimiz, çaldığımız Son Mohikan eseriyle şimdilik size veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Kıymetli hocam, yine bir programda, Bitmeyen Beste adlı programımızda yine sizlerle beraberiz.
1: Aynı şekilde o güzelliklerle beraber birlikte bu akşam bu sevgili prenseslerimizle beraber yaşayacağız inşallah.
0: İnşallah.

0: malım yoluna kurban kıldım.
1: Bitmeyen beste yarın TRT Müzik'te.

Ben Alper Kış. Aranjman programında farklı coğrafyalarda hayat bulmuş ve zamanla müziğimize kazandırılmış eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Kimi zaman şarkıların kendilerini, kimi zaman da şarkıları hayata getirenlerin hikayesini anlatacağız. Ege'nin iki yakasında ortak bir kelime vardır. Thalassa. Yunanca'da deniz anlamına gelir. Bu şarkıda deniz, bir mekan değil, aşkın, ayrılığın ve kaderin simgesidir. Yannis Parios bu eseri 1979 yılında seslendirdi. Thalassa, dünya müziğinde duygusal derinliğiyle öne çıkan, Akdeniz ruhunu taşıyan eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkıda deniz bir sevgiliye benzetilir. Güzel ama tehlikeli, çekici ama insanı içine çeken bir güç. Anlatı, bitmiş bir aşkın ardından denize yöneltilen sessiz bir iç konuşma gibidir. Bu melodi kısa süre içerisinde Ege'yi aşarak Türk müziğinde yeni bir karşılık buldu. Ajda Pekkan eseri 1980 yılında Türkçe sözlerle ve Ağlama Anne adıyla yorumladı. Böylece aynı melodi farklı bir dilde, farklı bir isimle ama benzer bir duygusal yoğunlukla yeniden hayat buldu. Kelimeler değişti, hikaye yer değiştirdi. Ancak şarkının taşıdığı acı, özlem ve teslimiyet hissi korunarak aktı. Thalassa ve Ağlama Anne, aranjman kavramının yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını gösteren örneklerden biridir. Aynı denize bakan, aynı coğrafyaların benzer duyguları farklı dillerle ifade edebilmesinin güçlü bir karşılığı.

I'll Survive. Bu şarkı müzik tarihinde yalnızca bir hit olarak değil, bir direniş cümlesi olarak yer aldı. 1978 yılında Gloria Gaynor tarafından seslendirilen eser, ayrılık sonrası ayakta kalma iradesini anlatır. İlk bakışta kişisel bir aşk hikayesi gibi görünse de zamanla çok daha geniş bir anlam kazandı. Terk edilen, yalnız bırakılan ama yeniden ayağa kalkan herkes için bir sembole dönüştü I'll Survive. Disko döneminin parıltılı ritimleri içinde güçlü bir iç ses tanıyan nadir şarkılardan biri olarak kabul edilir. Bu güçlü melodi ve duygu kısa sürede Amerika sınırlarını aştı. Aynı yıllarda Türk pop müziğinde de benzer bir dönüşüm yaşanıyordu. Ajda Pekkan, 1979 yılında yayınlanan Superstar 2 albümüyle aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden birini ortaya koydu. Bu albümün tamamı yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarından oluşuyordu. Albümde yer alan Bambaşka Biri, bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bambaşka Biri, bir ayrılığın ardından yaşanan içsel dönüşümü anlatır. Anlatıcı, artık eski kişi olmadığını söyler. Kırılmış, değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Bu yönüyle şarkı, I'll Survive'ın taşıdığı ruhla aynı çizgide durur. İki eserde de ortak olan duygu, terk edilmenin ardından gelen yeniden var olma halidir. Superstar 2 albümündeki tüm Türkçe sözler, aranjman kültürünün en önemli isimlerinden Fikret Şeneş tarafından yazılmıştır. Şeneş, yabancı melodilerin üzerine yalnızca çeviri değil, Türk dinleyicisinin ruhuna hitap eden yeni hikayeler kurmuştur. Bambaşka Biri, bu yaklaşımın sonucu olarak orijinalinden bağımsız bir kimlik kazanmış, Ajda Pekkan'ın güçlü yorumu ile Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinmiştir. I'll Survive bir haykırıştır. Bambaşka Biri ise sessiz ama net bir kabullenmiştir. Biri ayağa kalktığını ilan eder, diğeri değiştiğini bildirir. İki farklı dil, iki farklı kültür ama aynı duygusal eksen. Ayrılıktan sonra yeniden kendini kurmak. Bu eserler aranjmanın yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını, duyguların dilden dile, kültürden kültüre nasıl taşınabildiğini gösteren güçlü

0: was ich dir sagen will, fällt mir so schwer.
1: Almanca'da sana söylemek istediğim şey anlamına gelir. Bu şarkı söylenemeyen duyguların, yarım kalan cümlelerin ve içte biriken bir aşkın anlatımıdır. Eser Avustralyalı besteci, piyanist ve yorumcu Udo Jürgens tarafından 1967 yılında seslendirildi. Udo Jürgens yaklaşık 50'den fazla albüm yayınladı ve toplamda 100 milyon üzerinde albüm ve single şeklinde müzik çalışması sattı. Avrupa pop müziğinde duygusal anlatımı ve melodik gücüyle öne çıkan sanatçılardan biridir. Was ich dir sagen will içtenliği ve yalınlığıyla dönemin romantik pop anlayışını yansıtan önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkı bir insana söylenmek istenen ama bir türlü dile getirilemeyen duygular etrafında şekillenir. Aynı yıl bu melodi Türk müziği